Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,

0: أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.
0: وَقَدْ

0: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
1: Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu mekile.
0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
1: Ve yevme

0: Zile.
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: El mulku yevme idinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kâfirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: وأضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: ما عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar. Elem tera

0: delila.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: Thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira.
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
0: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir. Diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا
0: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا
0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا

0: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.
1: الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اَرْرَحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا
0: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
0: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: munira.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Ve huvellezî ce'alel-leyle ven-nehâre hilfeten limen erâde en yezzekkere ev erâde şükûrâ.
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ard arda getiren de odur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

0: Boğame.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: yetâme.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: Allahu gafuran rahima.
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا.
1: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا.
1: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla, bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: اُولَٰئِكَ يُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar, orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.
0: Kul

0: Zeme.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
0: Bismillah.

0: Tilka ayatul kitabil mubin.
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Onlar Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي

0: يقتلون.
1: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.
0: قال

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve
1: الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

0: Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
1: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
0: Firavun etrafındakilere size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.

0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da onu ve kardeşini oyala, şehirlere toplayıcılar gönder, bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

0: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
0: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

0: innakum ecma'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve

0: تتبعون.
1: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
0: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ

Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.

0: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
1: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrail oğullarına miras çıkıldık.
0: فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
1: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
0: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَهْدِينَ
1: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
0: فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
1: Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
0: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İn

0: hakim.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ
1: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: يفعلون.
1: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
0: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ

0: لي حكما وألحقني بالصالحين.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدَقٍ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: Ve burrizetil cehennem.

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبَكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
0: Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: Kezzebet kavmu Nuhin il murselin.
1: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
0: İz kâle lehum ehûhum.

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, "Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?" dediler.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, yayının radyo yayıncılığının kaptan köşküne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne yettiniz de geldiniz. Perşembe sabahındayız, 24 Eylül 2026'da. Hicri takvimle 13 Rebiül Ahir 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 5 hatta 6 dakika geçiyor. Reklamlar bitti, gün İstanbul'da, canım ülkemde aydınlandı ve biz çok şükür yeniden sizlerleyiz. Mehmet Can bendeniz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bir günü temenni ediyorum. İstanbul'da termometreler şu anda 14-15 dereceleri gösteriyor. Üşütüyor yani hafiften artık İstanbul'un havası. Meteoroloji bir iki gün sıcaklık yükselecek diye bir öngörüde, tahminde bulunuyor ama hafta sonu itibariyle yeniden yağışlı ve serin hava. Yani sonbahar resmen başladı ve hızlı da başladı, öyle anlaşılıyor. Dikkatli ve tedbirli olun lütfen. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın size selamı var. 0507 977 0101'i unutmayalım abi diyor. Hay hay, unutmayız tabii. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden seve seve okuyacağız. Evelallah yayının hemen başında. Tecrübeniz olabilir, kanaatiniz olabilir, ufkunuz olabilir, ilminiz olabilir, şahsi görüşünüz olabilir, haberlere dair ya da gündelik hayata ilişkin bizimle paylaşabilirsiniz. O ilk mesajı kelime kelime aktarıyoruz, malum haliniz. Peki, duamızı ederiz, işimize bakarız. Allah'ım, bize nasip ettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da nasip eyle. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Sen gökyüzünün, yeryüzünün, bildiğimiz, bilmediğimiz tüm alemlerin Rabbisin. Ya Rabbi, gönüllerimize genişlik ver. Karşımıza hayırlı insanlar çıkar. Bizi senin sevdiğin kullarının sevgisiyle rızıklandır. Ya Rabbi, bize dünyada da ahirette de nimetlerinin en güzellerini nasip et. Bizim yüzümüzü bu imtihan dünyasında da, ahirette de, gerçek alemde de güldür ne olur. Ya Rabbi, gelecekte, yarın, sonrası ve yine sonrası bizi bekleyen şer ve musibetler varsa, hastalıklar varsa, endişeler varsa, tasalar, kaygılar varsa ne olur onları ömrümüzden kaldır, arttır, onları yok et. İleride kavuşacağımız bir nimetler varsa onları da lütfen arttır, ziyadesiyle bahşet, sen bonkörsün. Ömrümüze, günümüze, vaktimize, dostlarımıza, sevdiklerimize, evlatlarımıza, rızkımıza bereket nasip eyle. Bizi, sevdiklerimizi, şu anda amin diyen dinleyicilerimizin her birini, onların evlatlarını, onların sevdiklerini hayal dahi edemediğimiz güzelliklere eriştir, kavuştur. Bizi affet, bizi bize bırakma. Ya Rabbi, bizi bir başımıza bırakma. Kendimiz için iyi olanı bilemezken bizim için en hayırlı olanı sana havale ediyoruz. Seni vekil tayin ediyoruz. Onu lütfet. Ve ne olur Rabbim, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, o büyük günde bizi senin intikamını alabilmek için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
1: Basından başlıklar.
2: Hürriyet gazetesiyle turumuza başlayalım istiyoruz. Mansur Yavaş dün bol bol çalkantıya neden oldu biliyorsunuz. CHP'den istifa etti. Oraya mı gider, burada mı kalır, bambaşka bir yere mi gider bilinmez. Hiçbir partiye gitmiyorum şimdi dedi. Tabanda birlik mesajı verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra. İstifaya CHP sözcüsü Müslüm Sarı hemen tepki gösterdi. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmemelidir şeklinde sözlerinin yol açtığı öne sürülüyor bu cümleye. Sarı istifanın ardından siyasi aidiyeti de netleştirdi vurgusu yapılıyor. Onunla beraber Mansur Yavaş'la beraber 8 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün istifa etti. Bugün bol bol konuşacağız. Belli yankıları da var ama çok daha önemli gündem maddeleri de var. Hedef ile uygulama yaklaşmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğinde konuştu. Liderleri 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31'e davet etti. Zirvenin başarılı olması için de destek istedi Erdoğan. Alınacak kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını da dillendirdi. İkili görüşmeleri de var başkanın. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Erdoğan'a kılıç hediye etti. Erdoğan Nawrocki dahil Ankara'daki NATO zirvesine katılan liderlere ne hediye etmişti hatırlıyor musunuz? Tabanca. Özel yapım tabanca hediye etmişti. Şimdi kılıç olarak o geri dönmüş efendim. Yalnız Başkan Erdoğan'ın o hediyenin orijinalliğinden de mutlu olduğu, memnun olduğu anlaşılıyor o fotoğraftan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile Türk evinde bir araya geldi. Görüşmede Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması ve Türkiye'nin kademeli olarak bazı bölgelerdeki askerini geri çekmesi kararı verildiği ifade ediliyor. Şimdi Hürriyet'in manşeti. Tehlikeyi gör, okula sokma. Manisa'daki okul saldırısının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il emniyet müdürlerine okulların güvenliğiyle alakalı net talimatlar verdi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alın dedi. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi Çiftçi. Risklerin tespitinde imkanlarımızı etkin kullanacaksınız, okul irtibat görevlerimizin etkinliği artırılacak. Devriye faaliyetlerini görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir dedi. Açıklamayı dün yeni emniyet müdürlerine, yani göreve yeni atanan emniyet müdürlerine yaptı Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı ve şöyle dedi.
0: Değerli çalışma arkadaşlarım, sizlerden özellikle şu hususlara dikkat etmenizi istirham ediyorum. Birincisi, şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. İkincisi, suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Üçüncüsü, sokağı ve dijital dünyayı birlikte değerlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Yedincisi, personelinize sahip çıkacaksınız. Sekizincisi, ilinizde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurmanız gerekiyor. Dokuzuncusu, başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceğiz. Onuncusu, güvenlik iletişimini huzurun ve kamu güveninin bir parçası olarak yöneteceksiniz. Bu millet polisinin üniformasında devletini, ay yıldızında vatanını, duruşunda güven ve adaleti görmek ister. Bizlere düşen bu güvene layık olmak ve milletimizin bize teslim ettiği emaneti hakkıyla taşımaktır.
2: Başka haberler de var. Mağdur yatırımcı 455.758 kişi, tabii resmi kayıtlarla durum böyle. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 fonundaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Kurul, yatırımcıların haklarının korunması için sorumluluklarını yerine getireceğini de duyurdu. Bu arada soruşturmada adliyeye çıkarılan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Yaklaşık 500.000 yatırımcı var ve mağdur vaziyette şu fon meselesinden hareketle. 14 kişi tutuklandı ve paralar nerede? İşte asıl soru o. Tutuklananlar, mağdurların sayısı başka ayrıntılar olarak, başka paragraflar olarak konuşulur ama paralar nerede? Asıl soru o. Ödenecek mi ya da nasıl ödenecek? Sorular bunlar. Türk tırcılar Avrupa Birliği'ne giremiyor. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç ürünü taşıyan tırcılar son 10 gündür gümrükte vize sorunu yaşıyor. Birçok tırcı kapıdan dönmek zorunda kalıyor sevgili dinleyiciler. Avrupa Birliği ülkeleri son 180 gün içinde birlikte 3 ay kalan tırcıları kapıdan sokmuyor. Ancak tırcılar yükleme, boşaltma ve gümrükteki beklemeler nedeniyle bu süreyi mutlaka dolduruyor. Sektör temsilcileri 50 bin tır sürücüsünden 25 bininin bu sorunu yaşadığını, çözüm için uzun vadeli kalma hakkı tanıyan D tipi vize önerisinde bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, bizi çok sayıda Airbus'ta şoförü de kaptanımız da dinliyor. Dünyayı dolaşıyorlar. Bu esnada da haberleri Radyo 7'den alıyorlar. Her birine selam olsun. Bu konuya dair sıkıntıları ve şikayetleri olanlar da muhakkak vardır. Lütfen bizimle irtibata geçsin. 0507-977-0101'den. Trafik ve yollar deyince İstanbulluların yılda 12 günü trafiğe feda oluyor. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da kişi başı yılda 12 gün trafikte geçiyor. Yılda tam 12 gün. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti ise 10 milyar dolara ulaşmış durumda. Tek çözüm önerisi var, toplu taşıma deniyor. Küçücük bir coğrafyada milyonları üst üste bindirirseniz yaklaşık 20 milyon günlük nüfusla, gelenle geçenle beraber bu sayıyı dillendirirseniz toplu taşımanın da kendi adına çözüm olamayacağı gerçeğini itiraf etmek lazım. İstanbul'un kalabalığını ülkeye yaymak gerekiyor. Pekala istihdam gerçeğini de. Milliyet gazetesi. Ortada sorun var. UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile yarın oynanacak maçta başlayacak A Milli takımımız orta sahada sıkıntılarla boğuşuyor. Teknik direktör Montella'nın Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı, Orkun Kökçü'nün belirsizliği nedeniyle orta alanda hamle şansı azaldı. Ümit Milli takımının Ukrayna ile oynayacak kritik karşılaşma nedeniyle de takviye yapılamıyor. Ümit Millilerden A Millilere yalnız Fransızlar. Böyle rahat geçebildikleri bir orta sahayı silindirle dümdüz ederler. Eğer iyi konsantre olmazsak ve yerine koyabileceğimiz oyuncular alternatifli şekliyle Fransa'ya karşı dişli mücadele edemezlerse silindir gibi geçerler. Futbol gerçeğinden bahsediyorum, başka herhangi bir gerçekten değil. Milliyet'in manşetinde PKK Irak'ta Sincar'dan çıkartılacak haberleri var ve Terminator zirvesi diyerek veriliyor. Amerika ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya hiç ama hiç yanaşmıyor. Alarm zilleri var. Gelişmiş yapay zeka modellerinin birkaç ay içinde internet üzerinde büyük çaplı siber operasyonlar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşabileceğini savunuyor. CEO'lardan OpenAI ve Tesla ile SpaceX'in kurucusu Musk buna destek veren isimlerden. Amerika tek başına eğer yavaşlarsa Çin'in öne geçeceğinden, Çin yavaşlarsa Amerika'nın avantajını büyüteceğinden endişe ediyor. Bunlar aralarında anlaşmışlar. Yani yapay zeka meselesinde de öyle. Dünya siyaseti meselesinde de pekala öyle. Dikkat etmek lazım, bu fillerin tepinişi dünya halklarının ve milletlerinin ezilişi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuşmasında söz yapay zeka teknolojilerine geldi. Risklere dikkat çekti Erdoğan. Uluslararası hukuki düzenleme çağrısında bulundu. Peki başka neler söyledi? Şimdi bu açıklamalarından bir bölümü paylaşalım sizinle.
4: Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama bugün maalesef birçok dünya liderinin ağzını almaya bile cesaret edemediği şeylerden ibaret.
4: Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor.
5: Yapay zekanın tamamen kontrolden çıkma arifesinde olması, yapay zeka ile birlikte herhangi bir şeyin gerçekliğinin sorgulanabilir hale gelmiş olması bugün tüm dünyanın problemi.
4: Uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği nokta kesinlikle bu. Yani yapay zeka tamamen her şeyi kaplamadan önce yapay zeka ile ilgili yerel kanunların düzenlenmesi, dünya genelinde kanunların toparlanıyor olması, düzenleniyor olması ve belirli sınırlarda ve standartlarda yapay zeka hizmetlerinin yayılıyor olması. Ayrıca yapay zeka ile üretilen sanal gerçekliğin de sanal gerçeklik olduğunun altının çizilmesi gerektiğini çok güzel ifade etti.
2: Bu sanal bir gerçeklik değil, bizatihi gerçeğin kendisi. Haydarpaşa'nın temeli erimiş. Haydarpaşa Garı'nın temelindeki 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde kaldığı, %80'inin zamanla yok olduğu ortaya çıktı. Suya doygun zeminde sıvılaşma, oturma ve yana kayma riski saptanırken tarihi yapının çevresi fore kazık ve enjeksiyonla güçlendiriliyor. Uzmanlara göre risk varsa müdahale de şart. Tarihi binanın güçlendirilmesi çalışmalarına dair haber. Şeytanın aklına gelmez kabilinden bir haber. Muğla Milas açıklarında yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmenle 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılarının dikkat çekmemek için başvurduğu yöntem şaşkınlığa neden oldu. Göçmenlerin Avrupalı turistler gibi şık ve günlük kıyafetler giydikleri görülüyor. Yani geziyorlarmış gibi, tatildelermiş gibi davranmışlar. Ama yakalanmışlar. Akşam gazetesindeyiz. Onana'ya hacamat terapisi, Trabzon'un dünya ünlü kalecisi Andre Onana'ya hacamat yaptırılmış. Görüntüler de var. Tedavinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan Onana dünya basınına haber oldu. Onana'nın çılgın toparlanma seansı diye duyurdu İspanyol Marca gazetesi ve spor severlerin de ilgisine mazhar olmuş. Hacamatı hafife almayın lütfen. Profesyonel ellerde şifa vesilesi olabilir. Adalarda AK Parti dönemi başladı. CHP'li başkanı yolsuzluktan tutuklanan Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Partili Kemal Türk Yılmaz kazandı değerli dinleyiciler. Mansur Başkan'ın istifası akşamında yine ilk sayfasında yerini almış. Vatandaşımızın hakkının peşindeyiz. Hah, işte tam olarak dediğim bu. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasanın bir süredir mercek altında olduğunu hatırlattı. Türk Hava Yolları'ndan değerli hisseler var. Hayatın akışına bu aykırıydı dedi. Para kaçırmasınlar diye fon sahiplerine tedbir uyguladık. Yurt dışına kaçırılanları da getirip vatandaşlarımıza vermeyi amaçlıyoruz dedi. Yani o paralarında hak sahiplerine yaklaşık 500 bin kişiye iade edileceğini söylüyor Akın Gürlek. Çalışmanın da bu yönde devam ettirildiğini. Türk üslerine yasal statü. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ülkenin kuzeyindeki Türk üsleri için yeni bir yasal düzenleme yapıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Golan Suriye'dir restini çekti Suriye Cumhurbaşkanı değerli dinleyiciler. Sabah gazetesi o ne diyor? Futbol şöleni başlıyor. Günün önemli maçlarından Hollanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'ndeki heyecanın ilki ve en önemlisi belki de şu anda Hollanda ile Almanya maçı. Portekiz, Galler, Norveç, Danimarka mücadeleleri de yine aynı grup yayınları üzerinden açık kanallardan gerçekleştirilecek. Futbol severlerin dikkatine Hollanda Almanya maçı, Portekiz, Galler, Norveç, Danimarka maçları açık bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor. Manisa'da kan döken liseli saldırgan, dijital şiddeti platformlarda yayınlanan dizileri ve oyunları gündeme getirdi. Son okul saldırısını düzenleyen HO'nun dijital dünyadaki seri katillere hayranlık beslemesi, dikkatleri internet üzerinden büyüyen nefret dalgasına çevirdi. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki okul saldırılarının birbirini model aldığını açıklayan uzmanlar, online hayranlık kültürünün hastalıklı bir hale geldiğini dillendiriyor. Ya yalan değil. Efendim okullardaki güvenliğin sağlanması yalnızca güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle sınırlı değil elbette. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü söylüyor. Peki çocukları suça sürükleyen riskler neler? Aileler çocuklarını nasıl takip edecek? Neler yapacak bunun için? Dinleyin.
6: Çocukların izledikleri doğrudan çocukların karakter üzerine etkisi var. Çocukların bulunduğu ortamların karakter üzerine etkisi var. Ya da aile kavramında böyle bir şiddet varsa çocuklar bunlara yönlenebiliyorlar.
7: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
6: Ailelerin en çok endişelendiği konu, ben bu çocuğun hayatına müdahale etsem acaba psikolojisi bozulur mu? Çocuk da ergen de kendi hayatını kontrol edebilecek bir beceriye sahip değildir ve tehlikelere yönlenme ihtimali çok yüksek. Müdahale etmek psikolojiyi bozmaz, tam tersi çocuğu kurtarmaya aslında vesile olurum. ergen herhangi bir gruba dahil olmak ister. Özellikle ortada bir heyecan varsa, bir eğlence varsa, atraksiyon varsa, tehlike varsa ergenin yönlenme ihtimali yüksektir. Bu noktada da çocuğun elindeki o kullandığı işte ekran, dijital medya, işte telefon, tablet, bilgisayar neyse bu tarz noktalara ulaşılabilirlik konusunda maalesef ki daha kolay oluveriyor. Bu da bir tehlike arz ediyor. Aslında çocukların en çok ihtiyacı olan şey sağlıklı bir karakter inşa etmek. Bu sağlıklı karakteri inşa edebilmek için de çocuğun kendini ait hissetmesi lazım. Anne babaya ait hissetmesi lazım. Evine ait hissetmesi lazım. İşte okuluna ait hissetmesi lazım. Aidiyet kavramı çok önemli. Çünkü ait hissedince çocuk herhangi olumsuz bir şeyle karşılaşsa da olumsuz bir arkadaş ortamında da olsa karakter ortaya koyabiliyor.
2: Müteahhit İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki haraç tarifesini deşifre etmiş. Halk kredilerini alamayınca iflas noktasına gelen iş adamı Selim Özderya ekosisteme 20 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf etti. İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren kamu müteahhiti Özderya, Unkapanı Köprüsü kavşağının tamamlanmasına rağmen ödemesinin yapılmadığını ve kıskaca alındığını söylüyor. Özderya, 750 milyon lira alacağının ödenmesi karşılığında Fatih Keleş'e rüşvet verdiğini söylüyor. Ekosisteme şu ana kadar 20 milyon lira rüşvet verdim diye ekliyor. Alan ve veren melundur. Yeni Akit gazetesi. İhracatımızı 450 milyar dolara çıkartacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müsiyat Expo ve 29. IBF Uluslararası İş Forumu'nun açılışında yaptı bu açıklamayı. Dış ticarette rekabetçiliği artırarak bölgesel merkez olma konumunu güçlendirecek politikalar uygulandığını söyledi. Orta vadeli program sonunda Türkiye'nin ihracatının 450 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini dillendirdi. CHP'yi de sattı gitti diyerek veriyor gazete manşetinden. Daha önce de MHP'yi satmıştı demiş Mansur Yavaş'a çok sert eleştiriyle manşetle çıkmış gazete. Tarihi bir satışa imza attı deniyor. Mansur Yavaş için CHP'nin kutlamalarına katılmayan Yavaş, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in potansiyel cumhurbaşkanı adayımız açıklamasının ardından apar topar CHP'den de istifa etti. Onunla beraber başka belediye başkanlarının da istifa ettiğini söylüyor. Hatta avanesi tanımını kullanıyor gazete. Başka haberler de var. İsrail medyası itiraf etti. Netanyahu dünyada istenmeyen adam. İsrail'in derin diplomatik ve stratejik bir çöküş yaşadığını söyleyen İsrail medyası, Gazze kasabı Benjamin Netanyahu için dünyada istenmeyen adam tabirini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplantıda konuşma yapmaya başlarken hemen hemen büyük çoğunlukla, birkaç istisna hariç, bütün dünya temsilcilerinin salonu terk etmesiyle beraber kendi başına oracıkta kalıverdi katil Bibi, ama yine de utanmadan konuştu tabii, o ayrı şey. Bu arada saat 7:28. Birazdan ilk mesaj kimden ve nereden birlikte öğreneceğiz. Takvim gazetesi Kadir Şinas diyerek veriyor. Kadir İnanır'ın ölümüyle başlayan miras tartışmalarına yeğenleri Cevahir ve Hüseyin Önder'den net yanıt geldi. İki kardeş, mirasla işimiz yok, hak talep etmeyeceğiz diyor sevgili dinleyiciler. İnanır'ın iradesine saygı duyduklarını söyleyen Önder kardeşler, dayımız parasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakabilir, biz herhangi bir hak talep etmeyeceğiz diyor. Gazetenin ilk sayfadan verdiği haberi bu. CHP haberine yine aynı şekilde ilk sayfada rastlıyoruz. Türkiye gazetesinde PKK'nın Sincar'dan çıkartılacağına dair anlaşmanın manşete taşındığını görüyoruz. Erdoğan ve Zeydi New York'ta anlaştı. Türkiye ile Irak anlaştı ve PKK unsurları Suriye'nin ardından Sincar'dan da çıkartılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki iki üssü kademeli olarak Bağdat'a teslim edecek. Suriye'den sonra Irak ve iki üssün de devreye gireceği hatırlatılıyor o haberde. Fonları iki yıldır takip ediyorduk. Adalet Bakanı Akın Gürlek, New Jersey'yi hediye edin. Suriye lideri Şara, Amerika Başkanı ile arasında geçen diyaloğu Atlantik Konsil panelinde anlattı. Ahmet Şara, Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanımlamasını isteyen Donald Trump'a verdiği cevabı şöyle aktardı. Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler kararlarına göre Suriye toprağıdır ve devredilemez. Kendisine şakayla karışık, neden Golan'ı veriyorsun ki? New Jersey senin mülkiyetinde, orada sana oy vermeyen çok sayıda demokrat da var. İstersen orayı İsrail'e ver. Ama Golan senin değil ki başkasına bağışlayabilesin dedim diyor. New York'ta Birleşmiş Milletler marjında düzenlenen panele Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la iş adamlarının da katıldığı, dünya temsilcilerinin de katıldığı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Pikniğe Çakar'la gitmeyin. Demek ki gidiliyor efendim. MHP'li Fethi Yıldız, Çakar kullarımındaki başıboşluğa tepki gösterdi. Berbere, manava, bakkala giderken, kırda gezerken Çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Milletvekilleri yasama görevleriyle alakalı işlerin dışında Çakarlı araçları kullanmasınlar diyor. Bakkala, manava, kasaba giderken, çarşıya inerken, köye giderken, suya girerken Çakarlı araçları, imtiyazlı araçları, ekibi vesaire kamu imkanlarını kullandığınızda kamu kaynaklarını oluşturan, besleyen ahali ah edebilir. Ah ahali malumunuz. Saat 7.30 oldu bile. Bu ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini öğreneceğimiz anlamına geliyor. Hemen kontrolümüzü yapalım ve sizinle paylaşalım. Arada yaklaşık 2 saatlik fark var. Ciddi bir fark. Bizi Nijerya'dan dinliyor Abdülkadir Bey, sevgiler gönderelim Sayın Uludağ'a. Saat şu anda burada 5.30 diyor. Canım Türkiye saati 7.30. İlk mesajı ben saat farkına rağmen Nijerya'dan gönderiyorum ve sizi de dinliyorum diyor. Bu durumda sevgi ve saygılarımızı iletelim. Hatırlatalım, sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: Reklam.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %54 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu ve Avrupa'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehit Fatih Sultan Mehmet

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bir perşembe gününü temenni ediyorum. Takvimimiz 24 Eylül 2026'yı gösteriyor. Canım ülkemin saati de 7.36'yı. Biliyorum çoktan uyandınız, yola çıktınız. Kimileri işe, kimileri güce, kimileri mesainin ilk saatleri itibariyle serviste, kimileri bağda bahçede, kimileri okul yolunda mücadeleye çoktan başladınız. Hayırlı olsun diyelim. Sağlık ve afiyet dileyelim. Bereketli bir gün olmasını temenni edelim şimdi size. Aleyküm selam diye de mukabele edelim. Vahit Bey bize bir mesaj göndermiş. Her sabah ailece sizi takip ediyoruz. Kızım sabahları o abiyi açar mısın diyor hep. Emeğinize sağlık, dualarınıza da gönülden amin diyoruz. Ankara'dan selamlar diyor Vahit Güneş. Güneş ailesine de kıymetli evladına da sevgilerimizi, selamlarımızı iletim. Efendim, Z kuşağının öyle iyi örnekleri var ki aklınız hayaliniz durur. Benim de tanıdığım, bildiğim, pırıl pırıl parlayan, aklı uyanık, dünyayla entegre, pekala zeki, bilgiye erişimi doğru algılamış, doğru kavramış, ayaklarının üzerinde duran öyle iyi örnekleri var ki onlara da bir maşallah diyeceğim bu vesileyle. Tanıdıklarım da var aralarında. Bazen ya bu adamdan bu cümleler nasıl çıkıyor, bu pratik zeka nasıl meydana geliyor diye düşünmüyor değilim yani. Maşallah, Allah nazardan korusun hepsini, sevgiler gönderelim. Hep kötü örneklerden bahsetmeyelim pekala. Kıymet Atmaca bizi dinliyor. Dualarımıza gönülden amin diyorum ve takip ediyorum demiş. Eyüp Güven abimiz Balıkesir'de, ona da selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Emin Kıratlı Ankara'da bizi dinliyor. Hani böyle bir numaralı gündem maddesi falan gibi gazetelerde yer alıyor ya. Yani istifası, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası Mansur Yavaş'ın. Onunla birlikte tayfasının da başka bazı belediye başkanlarının da istifası. Şu anda bağımsız kalması. Ankaralıyı çok ilgilendirmedi doğrusu diyor. Ankara'nın halini bize anlattığı mesajında. Konya'dan da Zafer Bey dinliyor. İş yolundayız, severek takip ediyoruz diyor. Rabbim hep bizi sevsin. Şarkış'la da adaşım Mehmet Bey bizi dinliyor. Mehmet Bulut'a sevgiler gönderelim. Seba'nın bizi İzmir'den takip eden Radyo 7 dostu selamlar. Ankara Gölbaşı'ndan, Hacılar'dan da Kemal Bey takip ediyor. Sevgiler. Şimdi Muş'a gidelim beraber. Muş'un Kurtik Dağı'nda yürütülen 3 yıllık arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Fritalilya damlana adı verilen yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı. Pekala insanoğlunun bilmedikleri, fark etmedikleri, bir haber oldukları var. Hoş, her şeyi biliyormuş gibi davranıyoruz ama yok öyle bir şey. Yeni bitkiye verilen isim, araştırmayı yürüten ekibin lideri Profesör Doktor Murat Kürşat'ın eşi Damla Kürşat'a ithafen belirlenmiş. Yani keşfettiği bitkiye eşinin adını vermiş Murat Hoca. Ne demiş o yeni bitkiye? Fritalilya damlana. Furkan'cığım, senin var mı bir keşfettiğin bitki, yenge hanıma ithafen adını verdiğin? Henüz araştırmalar sürüyor, tabiattasın, anladım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efendim, tabiatta deyince Kastamonu'da İnebolu'ya bağlı Dere Sökü köyü Göl Mahallesi'nde çıkan yangın maalesef 16 evden 11'ini küle çevirdi. Evi yanan Mehmet Akdemir duruma tepki gösterdi. Burası ahşap yapılı bir köy. Yangın çıkınca ilk etapta tek bir itfaiye aracı geldi. Eğer en başta iki araç birden gelseydi diğer evler kurtulabilirdi diyor sevgili dinleyiciler. Açıklamayı da bölgeden, yangın yerinden yapan Kastamonu valisi Meftun Dallı oluyor. Dallı, İnebolu Dere Sökü köyünde 11 evin alevlere teslim olduğu yangınla alakalı şöyle dedi.
1: İnebolu ilçe merkezimizde 35 kilometre mesafedeki Dere Sökü köyümüzde sabah saat 5 sularında bir evden, sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. 5-15 civarında intikal eden ihbardan sonra bölgedeki itfaiye ekiplerimiz, orman bölge müdürlüğümüze ait tankerler, su tankerleri ve aradözler, daha sonra da en hızlı şekilde AFAD İl Müdürlüğümüz, tam ekiplerimiz, yani afet müdahale planına göre ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler. Şu an itibariyle 11 evimiz yanmış durumda. Tabii evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için maalesef 10 evimiz yandı. Köyümüz zaten 16 hane. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da hayvan telafatımız olmadı. Ona çok seviniyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz.
0: Kuzinoğlu soruşturmasında...

0: ...ifadesi alınanlara. Kaşif Kozyuroğlu'nun ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de ifadesi alındı. Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiği kaydediliyor. Diğer yandan Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özbek çıkartıldığı mahkemece tutuklandı değerli dinleyiciler. O dizide, o meşhur dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ki inanılmaz başarıyla oynamıştı rolünü. Sanatçılık başka şey, verilen senaryoyu canlandırabilmek başka şey. O tepkiyi, o nefreti, o kızgınlığı ya da o sempatiyi, antipatiyi oluşturabilmek başka şey. Bugün araştırılan şey bambaşka. Sedat Savrak, Kozyuroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dün Silivri Adliyesi'ne geldi ve ifade verdi. Şöyle dedi.
1: Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Bana da sorular, diziyle ilgili gereken sorular, gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım hepsini. Peki. Öncelikle oyuncu olarak bir oyuncunun herhangi bir rolde, sinema, dizi ya da tiyatroda dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle ben de bu diziye, Kurtlar Vadisi'ni tüm gücümle, yüreğimle, bütün yaşamışlığımla, öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce, binlerce oyuncu arkadaşlarım gibi onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak. Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır. Ne kadarın ne kadardır, ne kadarı değildir, ne kadarı gerçektir ya da değildir. Bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz söz konusu değil. Bir sözleşme imzalıyoruz ve bu sözleşmenin gerektirdiklerini yapmakta zorundayız. Bana da sorular, diziyle ilgili gereken sorular, gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım. Öyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunuluyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir? Bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
0: Sıradan bir dizi olmadığı hususunda sizinle hemfikirim. Bir de Abidin, Ekrem abi vardı hatırlayacaksınız. Abidin yere bakan Osman Sınav'ın 50. bölümlere doğru mutsuz olduğunu söylüyor oyunculardan. Abidin yere bakan kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu, hiç mutlu değildi diyor. Yere bakan ayrıca dizide yaşananların kısa süre sonra gerçeğe dönüştüğünü de hatırlatıyor. 3 gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Büyük resmi o anda tabii göremiyorduk diyor.
2: Bugün geldiğimiz nokta herkesi şaşırttı gibi beni de şaşırttı ama ben tabii bugün anlatılan işte Allah rahmet eylesin Kaşif Kozyuroğlu'nun yorumlandığı dönemlerde yoktu. Ben 97 bölüm vardım sadece. Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kahin değil, kimse kehanette bulunamaz yani. Gaybı Allah bilir hepimizin bildiği gibi. Ama bir şey izliyorduk, 3 gün sonra yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bunları nereden biliyorlardı bu insanlar? Nasıl yazıyorlardı? Evet, öngörüleri çok kuvvetli, çok zeki insanlar. Gerek Razi, gerek Bahadır, gerek Cüneyt Aysan. Çok enteresan şeyler tabii bugün gözlemlediğiniz zaman daha netleşiyor öylesin. Çünkü o zaman biz büyük resmi görmüyorduk. İşte Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay neyin mesajını veriyordu? Aslan Bey şimdi ne mesajını verdi? Devletin bilgisi dışında bir kamu güvenlik teşkilatı olabilir miydi? Olabiliyorsa niye devleti görmüyorduk o dönemde? Bunlar şimdi biraz daha netleşiyor. Allah'a şükür ben ona hizmet eden tarafta olmadım. Bana öyle bir şey yazmadılar. Kendimi sorumlu hissetmiyorum ama ben hiçbir oyuncuyu sorumlu olarak görmüyorum. Çünkü oyuncu yorumcudur yani. Ne yazılırsa onu okur, onu yorumlar. O yüzden benim bildiğim çok fazla bir şey yok ama Nevzat biraz aklımı karıştırdı. Fethullah terör örgütüyle yürümek istemedi Osman Hoca. Keşke her şeyi anlatsaydım dedi. Her şeyi anlatsaydım dediğine göre Nevzat sen bir şeyler biliyorsun ki hoca niye anlatmadı diye şey yaptı. O yüzden bildiğini de düşünmüyorum. 50. bölümlere yakın sanıyorum. Rahmetli Osman Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. Yani içeri giriyordu. Kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Biz bir şey dersek yarım yamalak bir şey söylüyordu. Mutlu değildi.
0: Filmin önemli diyaloglarından biri de çapsız çapsız konuşma Abidin'di. Bilenler bilir, bir acı tebessümle beraber hatırlamış olduk yeniden. Efendim 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izlerinin titizlikle sürülmesi neticesinde ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliğiyle yakalanan 76 şüphelinin ülkemize iadelerinin sağlandığı kamuoyuyla paylaşıldı değerli dinleyiciler. İstanbul'daki adliyelerde 2022-24 yılları arasında yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma var ve aralarında bir de savcı odasında verilen pozlarla gündeme gelen avukat Buket Tekışık'ın bulunduğu ikisi avukat olmak üzere 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 hakim ve savcının açığa alındığı bilgisi sevgili dinleyiciler HSK Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Görevden uzaklaştırılan isimler arasında Bakırköy Hakimi BK, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı GK, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı BG, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ÖG ve Gazi Osman Paşa Hakimi ÇU da bulunuyor. Ayrıca ismi geçen avukatın da yine öyle savcı odalarından birinde çok garip bir oturuş şekli ve kıyafetiyle beraber bir fotoğrafı, bir kare fotoğrafı habere iliştirilmiş vaziyette. Akın Gürlek'in, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklamalarını görüyoruz. Akın Gürlek fon yolsuzluğu soruşturmasında çemberin daraldığını söyledi. Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan paraların geri alınması için operasyonların karanlıkla sürdüğünü dile getirdi. Asıl amacımız o paraları ülkeye getirmek dedi.
3: Yani biz burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Yani fonlardan dolayı iyi niyetli olarak vatandaşlarımızın bir kısmının yıllarca yapmış olduğu birikimlerin, dişinden tırnağından tabiri caizse yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, işte başka yerlere aktarıldığını gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Yurt dışına kaçırıldığını gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Yani burada bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak. Şu an itibariyle 63 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 tutuklu var. Gözaltına alanlar var, işte adli kontrol tedbiri uygulananlar var ve bir de firarlar var. Biz şu an, yani biz derken İstanbul Başsavcılığı'nın isnat ettiği suçlar örgütlü olarak bakılıyor. Örgüt, yani örgütlü suçlar, dolandırıcılık, devlet aleyhine dolandırıcılık, aynı zamanda da sermaye piyasası kanununa muhalefet. 3 tane suçlama yöneltildi. Bir de tabii MASAK raporlarına göre aklama suçu da olabiliyor. Eğer mal varlığında bir artış varsa şu an isnat edilen suçlar bunlar. Yani tutuklananlar var, 4 kişi tutuklandı. Halen gözaltına olanlar var, sorgusu devam edenler var. Yani adli anlamda SPK'nın suç duyurusu üzerine biz sürece başladık. Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda yani bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk. Ben biliyorsunuz başsavcılık yaparken de bu konuda. Şu an borsada 8,5 milyon kişi var. Ya bunlar vatandaşlarımız dişinden tırnağından birikmiş olduğu şeylerin yatırımlarını tamamen yani bir şey olması sebebiyle, yatırım olması amacıyla buraya yatırıyor. Da burada bir kısım bakıyorsunuz hisseler diyelim, bir kısım fonlar diyelim, normal rayicinde de seyrederken bir kısım hisseler inanılmaz bir şekilde yani %400, %500, %5000 yapan hisseler var. Tabi burada bir anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama burada şu var. Tabi bu, burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor. Bunun altını çizmek lazım. Burada SPK kurumumuz var. Bunları SPK'ya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma izni vermesi lazım. Yani soruşturma izni vermeden başsavcılık yapamıyor. SPK bizim İhbarımız üzerine de soruşturma izni verebilir. Resen kendisi tespit eder. Kendisi de suç duyurusu sebebini bulur. Bu şekilde bir sistem işliyor.
0: Milyar milyar dolarlardan bahsediliyor. Fonlarla hortumlanan para için hadi söyleyeyim 24 milyar dolardan bahsediliyor. İddia bu yönde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yola bağımsız olarak devam edeceğini söylüyor Mansur Yavaş ama o yol kısa sürebilir. Yani Özgür Özel'in yeni partisiyle de devam edebilir. Hatta bazı iddialara göre AK Parti çatısı altında da siyasetine devam edebilir. Ve yine bazı iddialara göre eğer planladığı gibi işler ilerlemese siyasete noktayı da koyabilir. En azından belediye başkanlığı görevi sonrasında. Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da Mansur Yavaş'la beraber CHP ile yollarını ayırdığını söyledi. Gazeteci Serdar Arseven Mansur Yavaş'ın istifasını değerlendiriyor ve şöyle diyor.
4: Yeni partiye geçmenin bir, bunu Cumhurbaşkanları yapmazlar zaten Mansur Yavaş'ı. ki eğer yapacak olsalardı masanın kurulduğu zaman daha avantajlıydı. Yani anketlerden İmamoğlu'ndan da önde çıkıyordu. Ve doğal olarak yani Mansur Yavaş'ın en fazla oy alabilecek aday olduğu konuşuluyordu. Hatta bunun altını da kendisi çizdiriyordu. Yani ısmarlama anketler yaptırıyordu. Anketler ısmarlama olmakla birlikte sonuçları ısmarlama değildi. Yani gerçekten Mansur Yavaş'a o dönemde ilgi vardı. Bu ilgi gittikçe azaldı. Ve o en güçlü pozisyonda, en güçlü halinde Mansur Yavaş'ı sürekli olarak dirseklediler, kenara gittiler. Ekrem İmamoğlu da bunu yaptı. O zamanki CHP yönetimi de bunu yaptı. Ve Mansur Yavaş orada büyük hayal kırıklığına uğradı. Aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı, hani seçilseydi Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı da zaten olmayacak bir şeydi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazdı ve yani kazanma ihtimalinin olmadığını anketler tamamını tam tersini söylese bile ben yüzlerce kez söyledim hem ülke televizyonu ekranlarında hem başka yerlerde. Böyle bir şansı o zaman olabilseydi olurdu. Şimdi hiç yok. Yani yeni partiye geçecek. Zaten yeni partinin adayı Cumhurbaşkanı çıkartamaz. Yani yeni parti içerisinden bir Cumhurbaşkanı çıkmaz. Çünkü yeni parti oy oranını artıran değil, oy oranı gittikçe düşen ve düşecek olan bir parti. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu daha net bir şekilde göreceksiniz.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Reklam. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
9: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne ister ister ol.
15: Reklam.
16: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Devler Ligi'ne Fransa zaferiyle başlamak istiyor A-Milli futbol takımımızda. Teknik direktör Montella, Bartu Elmas, İlhan Fakılı, Adil Demirbağ ve Melih Kabasapan, Kabasakal gibi isimleri ilk kez çağırıp rekabeti yükseltiyor ve burada iyi oynayan karşılığını alacak diyor. Millilerde rekabetin zirve yaptığını yazıyor kaynaklar. Montella'nın bir yandan takımın ana iskeletini korumayı, diğer yandan kadroya yeni giren formda ve istekli oyuncularla seviyeyi yükseltmeyi planladığı da anlaşılıyor. A-Milli futbol takımımız Fransa maçının hazırlıklarına devam ederken ayak parmağındaki ağrıları devam eden Okun Kökçü, hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmayan isimler. Milliler bugün saat 16'da yapacağı antrenmanın ardından Kocaeli'ye gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella saat 20.15'te Kocaeli stadında bir basın toplantısı düzenleyecek. Kocaeli hazır. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, inşallah güzel bir organizasyon olacak ve ülkemizin galip gelerek bu maçı tamamlamasını temenni ediyoruz dedi. A milli takımın yarın Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı maça işaret ederek. Türkiye'nin yarın saat 20'de Fransa ile oynayacağı dev maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zivayer yönetecek. Onun yardımcılıkları da yine aynı ülkeden Kemter ve Kimmeyer. Maçın dördüncü hakemi ise Fırian Büzhaber. Bizim çocukların UEFA Uluslar A Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi akşamı ise Bursa'da İtalya ile bir maçları var. Bursa'daki İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları da başladı. Bilet satışı takımların logolu kartlarını açık şekliyle yapılacak. Maçın biletleri 1000 lirayla 3000 lira arasında değişiyor. Sevgili dinleyiciler, maçlar açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek futbol severlerin dikkatine. Hele hele milli maç olunca herhalde desteğinizi esirgemezsiniz. Saat 20'de yarın ilk maçımız Fransa ile ve Türkiye saatiyle akşam 20'de. Başarılar diliyoruz milli takımımıza bu yeni süreçte ilk kez deneyimleyeceğimiz UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile olan mücadelesinde ve dahi diğer müsabakalarda. Gelelim kulüplerimize. Fenerbahçe, Tottenham'ın gözden çıkartılan Brezilyalı golcüsü için hamle yapacak. Lukaku'dan pek de memnun değil Fenerbahçe, yeni bir dünya yıldızının peşinde. Richarlison. Team Talk, sarı lacivertlerin bu sezon Tottenham'da bir maçta 68 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki forvet için devre arasında harekete geçeceğini duyurdu. Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren ve değeri 25 milyon avro olan Brezilyalı golcünün çubuklu forma giymesinin sürpriz olmayacağı dile getiriliyor. Bakalım Lukaku'ya ne olacak ama bu haliyle çok da fazla tahammül edilemeyeceği ortada Fenerbahçe'de. Bu sezona yeni teknik direktörüyle başlayan Beşiktaş ise Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı toplam 13 maçın 10'unu kazandı. Siyah beyazların bu istatistiğinde öne çıkan durumsa orta saha istikrarı. İtalyan teknik adam birçok bölgede değişiklik yaparken genel olarak orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaytan'la devam etti. Bu üçlü geride kalan 13 maçın 12'sinde birlikte görev aldı. Yani istikrarın sırrı orta saha gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Vlahovic ise adale ağrıları nedeniyle milli takımdan affını istemişti. Sırp milli takımının oynayacağı 4 maçı kaçıracak olan başarılı golcü dönüşte ise siyah beyazların iç sahada Kocaeli Spor'la oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. Yorgunluğa bağlı olarak ağrı hisseden yıldız golcü siyah beyazlı formayla tam 5 gol kaydetti şu ana kadar. Bize karşı güç denemesinler dedi. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri bizde oluştu artık, bunu kimse denemesin, hakim olamayacağımız olaylar olur diyor. Hani kullanılan dilin ne kadar sağlıklı olduğu hususunda sizinle hemfikirim. Şimdi gelelim Trabzon'a. Mısırlı gazeteci Şabana, Salah'ın El Ahli'nin 30 yaşındaki sağ beki Muhammed Hani'yi Trabzonspor'a önerdiğini duyurdu. İkili Mısır milli takımında da birlikte oynuyor. Trabzon'un da bu oyuncuyla özellikle ilgilendiği bilgisi var. Dün üzücü bir futbol dünyası haberi vardı. Bandırma Spor'da forma giyen, bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da bahsediyoruz. Sağlığı temenni ediyoruz. Şampiyona 2.2 milyon avro gidecek. Süper Lig'deki her takım bu sezon yayın gelirinden eşit olarak 174,5 milyon Türk lirası pay alacak. Şampiyon takımsa 126 milyon lira birincilik primi kazanacak. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'in yayın gelir dağılımı gerçekten çok cazip. Katılım bedeli 174,5 milyon lira söylediğim gibi. Galibiyet primi 9.8 milyon. Birincilik primi 126 milyon lira. İkincilik primi 101 milyon, üçüncülük 76 milyon, dördüncülük 51 milyon, beşincilik 26 milyon, altıncılıksa 13 milyon Türk lirası.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bal bal bal parmak.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: emin.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Expertise Dino
1: Bile. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Expertise Dino
3: Bile. Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Aragaz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri, Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 48.85 bandında olduğunu görüyoruz. 48.85. Avro ise 55.74. Avro 55.74. Sterlin 64.84. 64.84 İngiliz sterlini. Dün Borsa İstanbul Endeksi neredeyse durağan bir seyir sergiledi. Artı 52 puanla günü 13.251 puanla tamamladı. Gelelim altına. Gram altının şu anda düne göre bir nispi bir gerileme olmakla beraber serbest piyasada satış fiyatı 6.761 lira. 1 gram altın eşittir 6.761 lira. Çeyrek altın 11.000 liranın üzerinde. 11.031 lira. Yarım altın 22.055 liraya satılıyor. Tam altınsa 44.003 lira seviyesinde. Gümüşün gramı 101 liranın üzerinde. 101 lira 9 kuruş. Ve Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 21 sent seviyesinde.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Petrolde nispi bir gerileme var. Akaryakıt pompa fiyatlarına bu yansıdı. Motorin grubunda 5.57'lik bir indirim gerçekleşti. Hemen söyleyelim, güncel akaryakıt fiyatlarında ufak tefek farklar olabilir söylediğimiz Türk lirası karşılıklarına göre. İstanbul'da motorinin litresi şu anda 90.86 seviyesinde. 90 lira 86 kuruş. Benzin İstanbul'da 80 lira 40 kuruş. LPG 34.99. Ankara'da benzinin litresi 81.30. İndirimle beraber motorin şu anda 91.87 civarında. Ankara'da motorin 91.87'de, LPG 35.09'da. İzmir'de motorin indirimle beraber 92.26 seviyesine geriledi. Benzin 81.60'da ve LPG 34.99'lar seviyesinde bulunuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payını ekleniyor ve KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırkense Akdeniz İtalyan piyasasında yayınlanan günlük SIF Akdeniz ürün fiyatlarıyla günlük dolar kuru takip ediliyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatları böylece elde edilebiliyor. Bilmemiz gereken şey şu: motorinde 5 lira 57 kuruşluk bir indirim var. Vatandaşın altına olan ilgisi, merakı, sevgisi devam ediyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketi, hane halkının 12 ay sonrasında enflasyon beklentisinin %45.60 ile yatay kaldığını gösteriyor. Aynı dönemde dolar Türk lirası beklentisi de 55.90'a yükseldi. Şu anda yatırım yapabileceğiniz nakit varlığınız olsa ne yaparsınız sorusuna altın alırım yanıtını verenlerin oranı Ağustos'taki %41.3'ten %43'e yükselmiş durumda. Ev, dükkan ya da arsa almayı tercih edeceğiniz söyleyenlerin oranı ise 3,5 puan düştü. Sevgili dinleyiciler, vatandaşın altın tercihinin arttığı bilgisi. Şimdi herkes emekli olmak istiyor. Tüm çalışanların hayali emekli olmak, ve yüksek emekli aylığı almak. Emeklilik tarihi ise işe giriş tarihine göre biliyorsunuz belirleniyor. Maaş çalışanın elinde, bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çok çalışmak ya da çok fazla prim gününe sahip olmak tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Hatta prim günü daha az olana günü fazla olandan daha çok aylık bile bağlanabiliyor mevcut SGK sistemi içinde. Burada çalışırken ki brüt maaş, yani prime esans kazanç önemli. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alabiliyor. Aylık kazanç emekli aylığını belirleyen en büyük etken olduğu için çalışırken gerçek maaşın bordroda olmasına özen gösterilmeli. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerinde nasıl gösterildiğine dikkat edilmeli. Birden fazla yerde çalışmak prime esas kazancı yükseltiyor. Borçlanma ya da aylığa etki yapıyor. Ancak borçlanmanın emekli aylığına etkisi kişinin 3 dönemden hangisinde ne kadar prim günü bulunduğuna ve primlerin hangi kazanç üzerinden yatırıldığına göre değişiyor. Bu dikkate alınmalı. Emeklilik dilekçesinin tarihi de önemli. Dilekçeyi yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emeklilere yapılan kümülatif zam oranlarıyla o yılın güncelleme katsayısı, yani o yılın tüfe artış oranı artı büyümenin %30'u mukayese edilmeli. Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvuru yapılmalı, azsa Ocak ayı beklenmeli. Tabii bir de bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları hesabı önem kazanıyor. Bu yıl başvurmak avantajlı gözüküyor ama onu söyleyelim. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'ta %12.19, Temmuz'da %17.76 zam almıştı. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara %32.11 artış yansıtılacak. Dilekçesini 2027'de verenlerin aylık hesabında ise bunun yerine 2026 enflasyonunun tamamıyla büyümenin %30'u dikkate alınarak bağlanacak. Orta vadeli programda 2026 yılı sonu enflasyon tahmini %28.4, büyüme tahmini de %3.3 oldu. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı %29.39, yani 1.2939 olarak bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %29.61, büyüme tahmini %3. Buna göre güncelleme katsayısı %30.51, yani 1.30.51 olabilir. Bu da bu yıl emekli olanların 1.6-2.72 puan daha avantajlı olabileceğini söylüyor. Bu yıl emeklilik için dilekçeyi vermek daha avantajlı olabilir. Dikkatinize sunalım diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu söyleyen isim. MÜSİAD Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı bu açıklamayı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'de güçlü bir siyasi irade olduğunu, bankacılık sisteminin temellerinin de sağlam olduğunu ve son dönemde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında sorun yaşandığını söyleyen Cevdet Yılmaz şöyle devam ediyor açıklamasına.
3: Sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız ve bu alana yönelik olarak da gerekli tüm idari ve adli tedbirler alınmış durumda, alınmaya devam ediliyor. Dolayısıyla burada da şunun altını çizmek isterim. Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir. Bunun da altını bu vesileyle çizmek isterim. Bu etkiler ortadan kalktıkça sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
10: Mağdur yatırımcı sayısını merak ediyor musunuz? 455.758 kişi, yani yaklaşık 500 bin yarım milyon kişiden bahsediyorum. Bu arada 14 kişi daha tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 fonundaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Kurul, yatırımcıların haklarının korunması için sorumluluklarını yerine getireceklerini de duyurdu. Bu arada soruşturmada adliyeye çıkarılan 20 şüpheliden 14'ü daha tutuklandı. Dünün önemli gelişmeleri içerisindeydi değerli dinleyiciler. Türkiye %2.7 büyüyecek diyor OECD. Türkiye ekonomisinin bu yıl %2.7 oranında büyüyeceğini, dezenflasyon sürecinin başarıyla devam edeceğini öngörüyor. Planlananlar böyle. Bir de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerindeki trafik problemine dair haberler var. İstanbulluların yılda 12 günü, tam 12 günü trafiğe feda ediliyor. Maliyeti ne kadar? 10 milyar dolar. Türkiye Trafik Durumu raporuna göre İstanbul'da kişi başına yılda 12 gün trafikte geçiriliyor. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti ise 10 milyar dolara ulaşıyor. Tek çözüm önerisi var, toplu taşıma kullanılsın. Valla bu küçücük coğrafyada 20 milyon kişiyi de toplu taşımayla bir yerden bir yere götürebilmek, en azından mevcut haliyle, yatırımsız haliyle taşıyabilmek, okula yetiştirebilmek, işe götürebilmek, geri getirebilmek pekala gözüküyor derseler ünlem koyunuz efendim yanına, zira öyle gidiyor. İstanbullu bindi bir alamete ve öyle gidiyor, tıpkı Ankara gibi. Ticaret Bakanlığı sahte ilanlar, fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı emlakçılığı önlemek için yeni kurallar getiriyor. Emlakta kurallar değişiyor. Satılık, kiralık ilanları için emlakçıya E-Devlet'ten yetki vermek yetmeyecek. Emlakçı sözleşmesinde elektronik ilan doğrulama sistemine girilecek. Yabancılara ait ya da tapusuz taşınmazların benzer işlemlerine de doğrulama zorunluluğu getiriliyor sevgili dinleyiciler. Yani devlet işe hassasiyetle eğiliyor. Amazon gözünü Süper Lig'e dikti. Futbolda yayın ihalesi için rekabet kızışıyor. Dünya devi Amazon, Türkiye'ye giriş için Saran Grup'la beraber hareket ediyor. İki şirketin 400 milyon dolarlık ortak bir teklif hazırladıkları gelen bilgiler arasında. 400 milyon dolar. Pikniğe Çakar'la gitmeyin dedi MHP'li Fethi Yıldız. Çakar kullarımındaki başıboşluğa tepki gösterdi. Berbere, manava, bakkala giderken, kırda gezerken Çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Milletvekilleri yasama görevleriyle alakalı işlerin dışında Çakar'la araç kullanmamalılar diyor. Vatandaş ah ediyor. Yani bu tip istismarların ki varlığını MHP'li Fethi Yıldız da doğruluyor. Bunun da üstelik partilisi yok. A partisinden Z partisine kadar her biri itinayla bundan uzakta bir yerde durmuyor ve kullanıyor. Kamu imtiyazlarını sonuna kadar icra ediyor ama vatandaşın da gözünden kaçmıyor, haberiniz olsun. Kamu deyince CHP'li başkan vekilinin istifasının ardından Adalar Belediyesi'nde seçim yapıldı biliyorsunuz. Üçüncü turda 5 oyun tamamını aldı AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz. Kastamonlu bir aday Kemal Türk Yılmaz ve bundan sonra Adalar Belediyesi'nin başkanı, açıklamayı AK Parti il başkanı Abdullah Özdemir yaptı.
4: Buradaki tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalara ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır. Adalarımızın sokaklarındaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi üretilmenin Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti Belediyesi olarak bizler sağlayacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut. Ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada Adalar halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah Adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki spor kulüplerimizin beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki tüm fertlerimize tek tek dokunacak Adalar ilçemizin inşallah hak ettiği hizmetlere hep birlikte ulaşacağız diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
10: Siz de bize ulaşma niyetindeyseniz eğer lütfen Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın. Hayatın içinden haberleri, ekonomi başta olmak üzere her birini paylaşırken bize arkadaşlık, yoldaşlık etmeye devam edin. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da yanıtlar veriyoruz şu anda olduğu gibi. Unutmayın, Instagram'da Mehmetcan Radyo 7. Kemal Erdoğan bizi dinliyor. İyi ki Radyo 7 var ve siz varsınız diye yazmış. Eksik olmasın. Selamlar ve sevgiler gönderelim. Soner Ordu dinliyor. Benim 9000 prim günümüm var. 26,5 yılda çalışmışlığım. 46 yaşında emekli olamıyorum. Diğerleri yani 5500 gün 43 yaşında emekli oluyor. Böyle bir dengesizliği siz gördünüz mü diye soruyor. Siz yazdınız, ben muhatabına okudum efendim. Yoksa benim kanaatim durumu değiştirmeyecek. O belli. Ozan Bey, kademeli emeklilik beklentimiz devam ediyor. Bir güne 17-20 yıl fark olmaz diyor. Adaletin çok önemli bir kavram olduğunu işaret ediyor. İyi yayınlar, ben de kademeli emeklilik beklentisindeyim diyen dostumuza çok teşekkürler diyelim. Ahmet Polat'a da sevgiler. Hakan Güçlü bizi gönülden dinliyor. Yılmaz abimle beraber her sabah diyor. Bekliyoruz efendim. Dün, bugün ve yarın Ankara'da Şeref Bey takibine devam ediyor. Bursa'da yine bir başka dostumuz sevgiler. 13.43 serviste Necmi Kaptan dinliyor. Almanya'da Necdet Bey, Necdet Akçaoğlu. Bizler her gün gurbette Türkiye'nin özlemiyle yaşıyoruz. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin diye yazıyor. İnsan gerçekten uzakta olunca anlıyor o kıymetlerin nedenli değerli olduğunu. İnsanlığın geleceği işte bu buluşmada. Terminatör zirvesi. Amerika ve Çin, yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya pek sıcak bakmıyor. Amerika Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Washington'da yapacağı zirvenin gündeminde yapay zeka kaynaklı ciddi olaylar için karşılıklı bildirim mekanizması kurulması da var. Yapay zeka acil hattı olarak da tanımlanan sistem, ulusal güvenliği tehdit edecek bir olayla iki başkent arasında hızlı bilgi akışını sağlamayı amaçlıyor. Sistemin hangi olaylarda devreye gireceği henüz açıklanmadı. Mekanizmanın işlevi güven oluşturmaktan çok, kriz sırasında yanlış suçlama ve kontrolsüz tırmanma ihtimalini azaltmak olacak. Çin'in resmi açıklamasında tarafların yapay zeka ile bağlantılı görüştükleri belirtiliyor fakat bildirim mekanizmasının kabul edildiği açıklanmıyor. Pekin'in temkinli tutumunda Washington'ın güvenlik söylemini Çin'in teknolojik gelişimini sınırlamak için kullanabilecekleri kaygısı da etkili. Gelişmiş yapay zeka modellerinin birkaç ay içinde internet üzerinde büyük çaplı siber operasyonlar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşabileceğini savunuyor. Bu işin içindekilerden mesela Elon Musk destek veriyor. Amerika tek başına eğer yavaşlarsa Çin'in öne geçeceğinden, Çin yavaşlarsa Amerika'nın avantajını büyüteceğinden endişe ediyor. Bu iki büyük çıkar grubu büyük menfaatlerini temin için yapamayacakları işler, veremeyecekleri sözler, söylemeyecekleri yalanlar mevzu bahis değil. Hepsini itinayla, büyük bir cesaretle ve fütursuzca gerçekleştirebilirler. Alarm zillerinin çalışı dünyanın kalanı için geçerli. Sizin ve bizim de içinde bulunduğumuz 2. ve 3. dünya ülkeleri için geçerli. İş bambaşka bir yere doğru, yapay zeka kaynaklı bir yere doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti biliyorsunuz. Konuşmasında yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. Uluslararası hukuki düzenleme çağrısında bulundu. Peki başka neler söylendi? Bu açıklamaları bilişim uzmanları nasıl değerlendiriyor? Dinleyin.
11: Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit, sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama bugün maalesef birçok dünya liderinin ağzını almaya bile cesaret edemediği şeylerden ibaret.
11: Uluslararası yapay zeka sözleşmesinin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor.
12: Yapay zekanın tamamen kontrolden çıkma arifesinde olması, yapay zeka ile birlikte herhangi bir şeyin gerçekliğinin sorgulanabilir hale gelmiş olması bugün tüm dünyanın problemi.
11: Uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği nokta kesinlikle bu. Yani yapay zeka tamamen her şeyi kaplamadan önce yapay zeka ile ilgili yerel kanunların düzenlenmesi, dünya genelinde kanunların toparlanıyor olması, düzenleniyor olması ve belirli sınırlarda ve standartlarda yapay zeka hizmetlerinin yayılıyor olması. Ayrıca yapay zeka ile üretilen sanal gerçekliğin de sanal gerçeklik olduğunun altının çizilmesi gerektiğini çok güzel ifade etti.
10: Bir yanda güç zehirlenmesi yaşayan kibir abideleri ve bunun getirdiği fütursuzluk, sorumsuzluk, diğer yanda yapay zeka çılgınlığıyla beraber insanlığa karşı getirilen büyük tehditler, sonra iklim meselesi üzerinden yine insanlığa karşı kurulan büyük komplolar, büyük tuzaklar, El Niño'nun 451 bin can alabileceğini söylüyor Chicago Üniversitesi hazırladığı raporunda. Dünyayı El Niño'ya karşı uyardı. Uyarıya göre Haziran 2026 ve Şubat 2027 arasında El Niño'ya bağlı olarak 451 bine kadar ısı kaynaklı ölüm gerçekleşebilir. El Niño'nun Şubat sonunda sona ermesi beklenmesine rağmen etkilerinin gelecek yaza kadar görülebileceği, sıcaklık tehlikesinin muhtemelen devam edeceği de söyleniyor. İklim krizleri üzerinde konferanslar, toplantılar, peşi sıra uyarılar yapılıyor. Dünyanın süren doğal çarkına çomak sokanlar üzerine hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. İnekleri, ineklerin çıkarttıkları gazları vesaire vesaire suçlayarak bambaşka bir yere işi çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki zirvede kaybedilecek vaktin olmadığını söyledi. İklim hedeflerimizi toplumsal gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır dedi.
11: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Malumunuz Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.
13: 7 gün 7 sabah.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
14: Reklam.
15: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda
1: temizlik doğasında var.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre Art.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk.
5: Sensat.com.
6: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
6: bak. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize fuzul lazım.
11: Bir reklam.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
16: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %63 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ve Anadolu'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
16: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye ile Amerika arasında savunma işbirliğinin elzem olduğunu söylüyor. Dikkat çekici bir açıklama. S-400 konusunda ilişkin değerlendirmesinde Barak, Amerika'nın ulusal savunma yetkilendirme yasasının uyulmasının önemli olduğunu, Kongre'nin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydediyor. Barak, Amerika Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleriyle Türkiye ile yaptığı toplantıya ilişkin de değerlendirme yapıyor. Şöyle diyor, Türkiye özel coğrafi konumu nedeniyle önem taşıyor diyor. Toplantıya katılan liderlerin Amerika Başkanı Trump'la görüşlerini açık ve samimi bir biçimde paylaşma fırsatı bulduklarını dillendiriyor. Barack de değerlendirme yapıyor. Şöyle

0: MİT ve hareketli hedeflere karşı da kullanılabiliyor. Yani Türkiye savunma sanayinde büyük adımlar atıyor. Savunmada anlaşmalar da var. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik olarak bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk yeni bir sözleşme imzalandı. Yani birlikten güç doğuyor.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Ankara gündemi.
0: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
3: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
0: Eksik olma. 24 Eylül Perşembe sabahındayız. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantıları, diğer yanda Ankara'da istifa haberleri. Merakla seni dinliyoruz Kemal Doğan.
3: Evet, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler reformu, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmelere dair sözleri dünya basında da malum geniş yer buldu. Özellikle Erdoğan'ın Gazze'ye utanç verici toplama kampını olarak benzetmesi ön plana çıkartıldı. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası aktör olduğunun altı çiziliyor. Dünya beşten büyüktür çağrısına da dikkat çeken medya kuruluşları vardı. İsrail medyasında yakın takibindeydi konuşma. BM kürsüsündeki soykırım laflarının altı çizilirken Yunan medyası da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısını meydan okuma olarak duyurdu. Guardian ise vicdan sahibi kimse Gazze'ye göz kapamaz sözlerine özel bir yer verdi. Başkan Erdoğan, ABD programını gün itibariyle artık sona erdi. Türkiye yolunda. En son Ukrayna Devlet Başkanı ile bir görüşme yaptı. Ondan öncesinde de ABD Müslüman Kuruluşları Konseyi'nce düzenlenen etkinlikte konuştu. Gündeminde İslam karşıtı gelişmeler vardı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunların yaşandığına dikkat çekti. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor dedi. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyona her çeşidine hayır diyoruz ifadesini kullandı. Son olarak da ABD'de düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldi. Buraya da Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı SETA eş güdümünde düzenlenen bir toplantıydı. İfade ettiğim gibi bu toplantının ardından da Türkiye'ye doğru tur uçağıyla hareket etti Başkan Erdoğan. İfade ettiğim gibi Ankara'da istifa depremi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ın istifasından CHP'de de tam anlamıyla deprem yaşandı. Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı CHP ile yollarını ayırdı. Gözler bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nda olacak. Partisinin merkez yönetim kurulunu toplayacak. Muhtemelen bu istifa başta konulmak üzere gündemin sıcak başlıklarını değerlendirecek. İlk değerlendirmesi de Sayın Yavaş benim CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçi ifadesini kullanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. İnsanların sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye oy verdiğini hatırlattı. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözü de katıldığını söyledi. Bu sözünde Mansur Yavaş olduğunun altını çizdi diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
0: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika'da 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta %7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı kriz nedeniyle akaryakıt fiyatları rekor seviyelere yükselirken ülke genelindeki benzin istasyonlarının %11'inde yakıt sorunu bulunuyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ali Demir, yaklaşık 9 milyon kovanla 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Radyo 7 burası, uyandıran yayınıyla Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahla Türkiye'nin alışkanlığını dinlemektesiniz. Bu arada saat 8.40 oldu bile. Siz oradasınız, dinliyorsunuz, yazıyorsunuz, yazma alışkanlığınız var, yok ya da pekala ama varlığınızı hissettiriyorsunuz. Hepinize müteşekkiriz. Ramazan'a selamlar gönderelim. Beşiktaş Çarşı'dan balıkçı Ramazan, Hüseyin Gül'le beraber, o da limoncu. Şu anda Alibeyköy trafiğindeyiz. Seni zevkle takip ediyoruz. Her sabah olduğu gibi diyor. Şerife Balcı Keskin. Eskine çok teşekkürler, ağzımıza sağlık, takip ediyoruz demiş. Recep Doğan, sen de hoş geldin, şükürler olsun kavuşturana. Hatice Ergüven Aydın dinliyor, dinleyip durup sessiz sessiz demiş. Hani bölgenin diliyle yazmış. Bundan sonra da evvelallah sesinizi

0: Duyarız buradan. Peki Hakan Altundal bizi dinliyor. O da Bolu'dan takip ediyor. Dedi ki o ismi ve grubu yakından tanıyan gazeteci Barış Yarkadaş sürpriz bir iddia dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni yol haritasıyla alakalı olarak kulis bilgisi bu. Yarkadaş Mansur Yavaş'ın yeni bir sloganla kamuoyunun önüne çıkacağını söylüyor. Barış Yarkadaş'a göre Mansur Yavaş adaylığını rafa kaldırdı. Ben Mansur Yavaş'ın artık Cumhurbaşkanlığı adaylığını rafa kaldırdığını düşünüyorum dedi. Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde yeni bir sloganla ortaya çıkacak. O sloganda partimiz Ankara olacak dedi Barış Yarkadaş. Şöyle devam etti. Ben belediye başkanıyım diyecek. Mansur Yavaş ben belediye başkanıyım. Belediye başkanlığı görevini yapıyorum. Benim sınırlarım Ankara'dır. Ben bununla ilgileniyorum diyecek. Dolayısıyla ben artık Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iddialı olmadığını düşünüyorum. Mansur Yavaş konusundaki değerlendirmelerde bir husus eksik kalıyor. Yavaş'ı örseleyen CHP yönetimi değil, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibidir diyor Barış Yarkadaş, devam ediyor. Yavaş'ın 9 Eylül'deki görüşmesi sonrasında İmamoğlu onu doğrudan eleştirdi. Ardından İmamoğlu'nu destekleyen medya tek bir ağızdan safını seç diyerek üzerinde baskı kurdu. Mansur Yavaş bir baskı hissediyorsa bundan CHP değil, Özel, İmamoğlu ve arkadaşları sorumludur. Özel, Yavaş sanki farklı bir partinin belediye başkanıymış gibi davranıyordu ve bu hem Yavaş'ta hem de CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu diyor Barış Yarkadaş. İddiasına göre Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek, herhangi bir partiye de geçmeyecek. Benim sınırlarım Ankara'da, ben belediye başkanıyım, belediye başkanlığı görevini yapıyorum, ben bununla ilgileniyorum diyecek ve artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iddialı olmayacak diyor. Gazetecinin de iddiası bu. Tek iddia bu değil ki sevgili dinleyiciler. Başka isimlerin de değerlendirmeleri var. Katıldığı yayında Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nın adayının olabileceğini söyleyen diğer gazeteci ise deneyimli gazeteci Serdar Arseven.
1: Yeni partiye geçmenin bir, bunu Cumhurbaşkanı yapmazlar zaten Mansur Yavaş'ı. Ki eğer yapacak olsalardı masanın kurulduğu zaman daha avantajlıydı. Yani anketlerden İmamoğlu'ndan da önde çıkıyordu. Ve doğal olarak yani Mansur Yavaş'ın en fazla oy alabilecek aday olduğu konuşuluyordu. Hatta bunun altını da kendisi çizdiriyordu. Yani ısmarlama anketler yaptırıyordu. Anketler ısmarlama olmakla birlikte sonuçları ısmarlama değildi. Yani gerçekten Mansur Yavaş'a o dönemde ilgi vardı. Bu ilgi gittikçe azaldı. Ve o en güçlü pozisyonda, en güçlü halinde Mansur Yavaş'ı sürekli olarak dirseklediler, kenara ittiler. Ekrem İmamoğlu da bunu yaptı. O zamanki CHP yönetimi de bunu yaptı. Ve Mansur Yavaş orada büyük hayal kırıklığına uğradı. Aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı, hani seçilseydi Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı da zaten olmayacak bir şeydi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazdı ve yani kazanma ihtimalinin olmadığını anketler tamamını, tam tersini söylese bile ben yüzlerce kez söyledim, hem ülke televizyonu ekranlarında hem başka yerlerde. Böyle bir şansı o zaman olabilseydi olurdu. Şimdi hiç yok. Yani yeni partiye geçecek. Zaten yeni partinin adayı Cumhurbaşkanı çıkartamaz. Yani yeni parti içerisinden bir Cumhurbaşkanı çıkmaz. Çünkü yeni parti oy oranını artıran değil, oy oranı gittikçe düşen ve düşecek olan bir parti. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu daha net bir şekilde göreceksiniz.
0: Mansur Yavaş nereye koşacak diye soruyor deneyimli gazeteci Mahmut Övür. O da şöyle yorumlamış. Dünya değişirken siyasi partiler de büyük bir değişimin eşiğinde. CHP'deki bölünme, DEM Parti içindeki sancılı arayış, belediyelerdeki istifalar, parti değiştirmeler hep bu değişimin öncü depremi. Asıl büyük deprem seçim sattı mahiyetinde yaşanacak. Hangi partinin nerede duracağı, nasıl pozisyon alacağı o süreçte belli olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi de bu büyük fotoğrafın küçük bir parçası. Çünkü değişimin yönünü belirleyen asıl faktör, Başkan Erdoğan'ın ısrarla dile getirdiği iç cephe ekseni ve küresel alt üst oluş. Artık tesadüf mü yoksa planlı mı ben bilemem ama Mansur Yavaş'ı istifaya götüren süreç Başkan Erdoğan'la görüşmesinden sonra başladı. Çünkü ortada siyaseten absürt bir durum vardı. Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanıydı ama CHP'nin en önemli gününde Anıtkabir'e bile gitmemişti. Bunu hiçbir parti kabul edemezdi. Öyle de oldu ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı sert tepki gösterdi. CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz dedi. Ama Mansur Yavaş hiç oralı bile olmadı ve CHP'de kalmayı sürdürdü. Dün CHP sözcüsü Sarı bir kez daha uyardı. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni üste görmesin kendisini dedi. Herhalde sadece bu nedenle değil ama nihayet Mansur Yavaş bu çıkışa dün CHP'den istifa ederek cevap verdi. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Acaba o açıklama yapılmasa Mansur Yavaş istifa etmeyip de uzun süre CHP'de kalacak mıydı? Yeni partinin mitinglerine katılacak, Özgür Özel'le kol kola girip destek verecek miydi? Ya da İYİ Parti'ye yeşil ışık yakmaya devam edecek miydi? Üyesi olduğu CHP'nin 103. yıl dönümü resepsiyonuna katılmayacak, Anıtkabir'e gitmeyecek ve o partiyi aşağılayanlarla beraber mi olacaktı? Sonra da dönüp kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim, böyle bir iddiayı da hadsizlik sayarım diyecek miydi? Akıl alır gibi değil. Tam o günlerde çok konuşulan CHP içindeki Truva atları meselesine değinmiş ve şöyle demiştim. Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor. CHP kimliğini cebinde taşıyor ama siyasi geleceğini masada tutuyor. Bunun adı siyaset değilse pazarlıktır. Nihayet CHP yönetimi parti olduklarını bir kez daha hatırladı ve gereğini yaptı. Bu sonucun Mansur Yavaş için ne anlama geldiğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak hala siyaset aksı olmayan bir siyasi aktör olarak nereye koşacağı belli değil Mansur Yavaş'ın. Yeni partiye mi gidecek? Siyaset mühendisliğiyle küçük partilerin de arkasına alarak partiler üstü bir pozisyon mu alacak? AK Parti'ye mi gidecek ya da haddimi biliyorum deyip kenara mı çekilecek? Mansur Yavaş hiçbir şey söylemeyen bir aktör olarak muhalefetin aday çıkaramama çaresizliğini bir şansı gibi görebilir. Ama bu aynı zamanda siyasetin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük bir şanssızlıktır diyor Mahmut Övür. Mansur Yavaş nereye koşacak başlıklı yazısını sonlandırıyor.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Başkan Erdoğan'ın Zeydi ile olan görüşmesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikili temaslardan bir diğeri ve önemli bir özeti var. PKK Sincar'dan çıkartılacak. Türkiye ile Irak anlaştı. PKK unsurları Suriye'nin ardından Sincar'dan da çıkartılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki iki üssü kademeli olarak Bağdat'a teslim edecek. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunun ilk adımını Suriye'de atan ve PKK-YPG varlığını sonlandıran Türkiye, şimdi de Irak'la benzer bir tarih. Anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, PKK'nın ikinci kandili Sincar'ın terörden arındırılması için mutabakata vardı. New York'taki Türk evinde varılan anlaşmanın detayları da netleşti. Sincar'da sadece devlet otoritesi hakim olacak. Silahlar Bağdat yönetimine teslim edilecek. Uygun görülen unsurlar için entegrasyon süreci başlatılacak. Türkiye, Başika, Zilkan üslerinden kademeli olarak çekilecek. Yani iki üs kademeli olarak Iraklılara devredilecek. Erdoğan ve Zeydi'nin New York'ta bu konuda karşılıklı olarak anlaştıkları söyleniyor. Erdoğan, Amerika'daki temasları kapsamında Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliğine de katıldı. Dünyada yayılan İslamofobiye ilişkin net mesajlar gönderdi. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet ama asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi.
3: Kardeşler birbirlerine destek olurlar. Kardeşler birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler. Günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok çok önemlidir. Birlik içinde, beraberlik içinde, en önemlisi de kardeşlik içinde buradaki faaliyetlerinizi başarıyla sürdürmenizi gönülden temenni ediyorum.
4: Son dakika haber.
0: Fon soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme var. Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında tutuklanan son isimler sevgili dinleyiciler. Yani dünden bugüne yeni ekler itibariyle söylüyorum. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında az önce tutuklanan diğer isimler oldu.
2: 7 gün 7 sabah.
0: Biliyorsunuz dün gözaltına alınan Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'le Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan tutuklanmıştı. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında ilk kez örgüt ifadesi yer alıyor. Bu eylemler bir suç örgütü kapsamında değerlendirilmeye alındığı gibi nitelikli dolandırıcılık ve piyasa dolandırıcılığı suçuna vücut verdiği değerlendirmesiyle beraber vurgulanıyor. Yani fon yöneticilerine örgüt suçlaması yöneltiliyor savcılık tarafından. İnanılmaz paralardan bahsediliyor. Milyar milyar milyar dolarlardan fonlanan ve uçurulan paralardan bahsediyor. İnsanın sinirleri geriliyor. Haklısınız. Her şeye rağmen pozitif bir haberle noktayı koyma niyetindeyiz. Muğla'da otomobil devrildi, bir trafik kazası oldu. Tabii son derece üzücü. Ağır yaralandı 15 yaşındaki Almina Çakmak. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralıydı. Doktorlar ancak %10 yaşama şansına sahip dediler. Yani yiyecek ekmek, içecek su verilmiş bir takdir mevzu. Tedavi süreci başladı. 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Akciğerlerine 3 tüp takıldı Almina'nın. Ödem ve kanamalarla mücadele etti ve şu anda kendi başına nefes alıyor, yemek yiyebiliyor. Henüz konuşamıyor, yürüyemiyor, bilinci açık, tebessüm ediyor, söylenenleri anlayabiliyor. Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Yaşama şansı bazılarına göre %10'du ama o yaşıyor.
5: Saat 18.30 gibi bir telefon geldi. Kızım Almina Çakmak kaza yaptı diye. Eşim aradım, eşimin haberi olmuş. Biz de apar topar ev halkıyla acile geldik. Muğla Eğitim Araştırma Sanatı'nın acil kısmına geldik. Almina'yı o şekilde görünce tabii insan ister istemez morali bozulur. Ve ondan sonra işte 88 gün yoğun bakımda kaldık. Almina hayata tutundu. Tabii bu evrede Almina'nın başında kalbi durdu. Nefes alması vermesinde sıkıntılar vardı. Akciğere tüp takıldı. Her gün kızımız için dua ediyorduk. Allah'ım biz onu bağışladı. 88 gün sonra işte yoğun bakımdan çıktık. Çocuk servisine geldik. Şu an 118 gün oldu. 118 gündür hastanedeyiz. Artık çıkmamız yakınlaştı. Buradan Aydın Şehir Hastanesi'ne robot ve konuşma ve dil terapisine, robot fizik terapisi ve fizyoterapisine ve konuşma ve dil terapisine gideceğiz. Sağ tarafında sıkıntılarımız var. Sağ ayakla sağ elde. Sol bacakta da sol elde de var ama en büyük sıkıntımız sağ taraf. Allah kimseye göstermesin. Allah kimseye de böyle bir şey acıyı tattırmasın. Hayatı tutulması tabii bir mucize oldu. Kimse inanamadı. Ama biz de ilk günden beri inandık.
2: 7 gün 7 sabah.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
7: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Akdeniz'de 4 ila 6 derece azalması, Marmara'da 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne 25, Bursa 20, İzmir az bulutlu 26, Denizli 24, Afyonkarahisar 19, Antalya parçalı bulutlu 30 derece, Adana 31, Hatay 29, Ankara parçalı bulutlu 20, Konya 18, Sivas 22, Bolu 17, Samsun aralıklı yağmurlu 19, Trabzon 22 derece, Erzurum parçalı bulutlu 26, Malatya 29, Van 25, Diyarbakır 33, Siirt 32, Şanlıurfa az bulutlu 31 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 16, Londra 22, New York 17 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Haydarpaşa Garı'nın altındaki 1000 ahşap kazığın %80'inin yok olduğu tespit edildi. Güçlendirme çalışmaları başladı ve garın açılışı işte bu yüzden 2027 yılına kaldı. %80'i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor. Hassas mühendislik çalışmaları bunlar. Geç olsun, güç olmasın sevgili dinleyiciler. Kazıkların %80'inin çürüdüğüne işaret ediliyor. Bu arada akaryakıt fiyatlarından motorinde 5.57'lik bir indirim var. Onu da söyleyelim. Motorin İstanbul'da 90-86 seviyesinde, Ankara'da 91-87'de, İzmir'de ise 92-26'lar civarından satılıyor. Bulunan yere ve bölgeye göre, hatta petrolcüden petrolcüye bu değişkenlik gösterebilir. Müsaadenizi alıyoruz çünkü bugün de bize tanınan süre nihayet erdi. Kısmet olursa cuma sabahında yarın saat tam 7'de yeniden buluşabilmek üzere. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı olan haberler sizi bulsun. Hoşçakalınız.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var. Gönlünün

0: İkinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda
1: var. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Ekspertise.
2: Dino Bile. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu perşembe sabahında ben Erkan Koç. Sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat sürecek olan program başladı. Hoş geldiniz.

Her perşembe olduğu gibi bu perşembede bu programda mikrofon sizde olacak sevgili dostlar. Haftada bir böyle yapıyoruz. Mikrofonu size bırakıyorum. Ben şarkıları, türküleri sıralıyorum. Anonslar sizde oluyor. Şimdi WhatsApp numaramızı vereceğim. Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp numaramız 0507 977 0101. İki kuralımız var. Lütfen buna uyalım. Eğer sesinizin yayınlanmasını istiyorsanız kaliteli bir kayıt yapmaya titizlikle önem gösteriniz. Temiz bir kayıt olsun ki yayına verebilelim. Bir diğer hususta 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde mesajınızı tamamlamanız önemli, rica olunur. Sesinizi kaydederken burası deyip önce hangi şehirde olduğunuzu söylüyorsunuz. Ardından adınız ve sıradaki şarkıyı armağan edebilirsiniz. Sesli mesajlarınız için WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. 0507 977 0101.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Herkes.
1: Bir reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam.

0: Burası Konya. Ben taksici Hayrullah. Sıradaki parça tüm milletime gelsin.
1: Avusturya'dan Yusuf Keskin. Sıradaki şarkı Aşkım Nazlı'ya gelsin.
2: Ben Nurşen. İzmir Kemalpaşa Armutlu'dan. Sıradaki parçayı Gül Gülizar Firdevs'e istiyorum.
3: Merhaba. Burası Konya Kalaycılar. Ben Cezmin. Sıradaki şarkı benden çalışanlarıma gelsin.

0: Burası İstanbul, adım Hamza, Beysan bıçağı gelsin istediğin şarkı.
1: Eskişehir, Beyaz Altın, ben Gürman, sıradaki parça bana gelsin.
2: Osmaniye'den Halil Karakoy'un sıradaki şarkıyı eşime hadi ediyorum.
3: Brüksel'den Kadir, sıradaki şarkı tüm radyo yedicilere gelsin.

0: Almanya'dan Adem, sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin.
1: Burası Afyonkarahisar Çay, ben Fatma Dursun, sıradaki parça kendime gelsin.
2: Merhaba, ben Bursa'dan Celal, sıradaki parça bütün ağrılara gelsin.
3: Aksaray'dan Duygu ben, sıradaki parçayı eşime, çocuklarıma ve bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Bursa'dan Recep. Sıradaki şarkı tüm dinleyenlere gelsin.
1: Eskender Han'dan Yahya. Sıradaki şarkı bütün bastacılara gelsin.
2: Ben Bursa'dan Leyla abla. Canımda çalışan Gülay Hanım'a gelsin.
3: Malatya'dan Yaşar ben. Sevgili eşim Hacer'e sıradaki şarkı istiyorum.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

0: Ben Ankara Keçiören'den Ebru. Sıradaki parça işim yansına gelsin.
1: Manisa'dan Vedat. Sıradaki şarkı tüm çobanlara armağan olsun.
2: Ben Kırıkkale'den Hülya. Sıradaki parça Ercan Sılar'a gelsin.
3: Burası Bolu. Ben Sabir Açıkalın. Sıradaki parça canım eşim ve çocuklarıma gelsin.

0: Ben Elif, Bursa'dan. Sıradaki şarkıyı iş yerine arkadaşlarımı istiyorum.
1: Burası İstanbul, ben Mutlu Korkmaz. Sıradaki şarkı bana gelsin.
2: Hollanda'dan Fatma Öz. Sıradaki şarkı sevgili eşim Niyazi Öz'e gelsin.
3: Ben Bursa'dan Ayşe, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime gelsin.

0: Ben Denizli'den Eray. Sıradaki şarkı Tuğra'ya gelsin.
1: Ben Konya'dan Fatih. Sıradaki parça Ereğli'deki kayınbiraderim Bayram'a gelsin.
2: Afyon Karahisar'dan Ben Ufuk. Sıradaki parça bütün sağlık çalışanlarına gelsin.
3: Programda bir saati geride bıraktık. Bir bu kadar daha var. 11'e kadar özenle seçtiğim şarkıları, türküleri sıralayacağım. Şarkılar benden. Az önce de duyduğunuz gibi anonslar Radyo 7 dostlarından. Haftada bir sesli mesajlara yer veriyorum. Radyomu yeni açtım. Ben de sesimi göndermek istiyorum. Ve sesimi radyomda duymak istiyorum. Sıradaki eseri armağan etmek istiyorum diyorsanız. Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattını söylüyorum. 0507 977 0101. Az önce duyduklarınız gibi size örnek teşkil etsin. Temiz bir kayıt, kaliteli bir kayıt yapmaya önem gösterin. Ve 5 saniyeyi lütfen geçmesin ki yayına verebilelim. Tekrar edeyim mi WhatsApp numaramızı sesli mesajlarınız için? 0507 977 0101.

0: Ben Almanya'dan Berber Ali. Sıradaki şarkı sevgili eşim Ferhat'a gelsin.
1: Ben Rabia Hollanda'dan. Bütün sevdiklerime, çocuklarıma gelsin.
2: Konya'dan Yavuz ben. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim biricik eşime gelsin.
3: Konya'dan Songül. Sıradaki şarkı çok sevdiğim abim bayram için gelsin.

0: Burası Yozgat. Sıradaki parça Daşım Faruk Pallah ve Benim için Gelsin.
1: Burası İzmir. Ben Tarık Dumlu. Sıradaki parça sadece iş yerindeki müdürlerime gelsin.
2: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki parça Fenerbahçelilere gelsin.
3: Ben Konya Akşehir'den Ali. Sıradaki parça Biçerman ailesine gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi.

0: doğasında var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Ekspertise, Dino Bile.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Ekspertise, Dino Bile.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben İstanbul'dan Mustafa. Sıradaki şarkı tüm tekstilcilere gelsin.
2: Hollanda'dan Sibel. Sıradaki parça bana gelsin.
3: Kayseri'den İsmail. Sıradaki parçayı eşim Fatoş ve canım oğlum Yahya için istiyorum.
4: Ben Antalya'dan Aslı. Sıradaki parçayı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Ankara'dan Volkan ve Arif. Sıradaki parçayı tüm herkes adına istiyoruz.
1: Ben Yücel Tamer. Sıradaki şarkı dayım olan Ali Tamer'e gelsin.
2: Ben Ankara'dan Savaş. Canım annem için bir şarkı istiyorum.
3: Ben Diyarbakır'dan Metin. Sıradaki parça Aslanıma gelsin.

0: Ankara'dan Ahmet Allah Erdem. Sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Bursa'dan Ömer. Sıradaki parçayı canım eşim Şeyda'ya armağan ediyorum.
2: Konya Ereğli İbrahim Küçükşahin. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime, eşime, dostuma istiyorum.
3: Ben İzmir'den Zehra. Bugün çaldığınız bütün şarkıları tüm İzmir'e armağan ediyorum. İyi yayınlar.

0: Deniz'de Münir. Sıradaki bahçe canım, eşim, kızlarım ve damadım için gelsin. İyi yayınlar.
1: Fransa'dan Erdal Güçlü Türk. Bütün sevenlerime armağan etmek istiyorum.
2: Ankara'dan Yıldız. Sıradaki parça çok sevdiğim arkadaşım Gökhan'a gelsin.
3: Burası Gaziantep. Ben Abdülkadir Yerli. Sıradaki şarkı canım babama gelsin.

0: Ben Gaziantep'ten Mustafa, sıradaki şarkı Selçuk abiye gelsin.
1: Bafra'dan Kezban Çakmak, sıradaki parça tüm çakmaklara gelsin.
2: Ben Stuttgart'tan Çetin Öztaş, sıradaki parça eşim Yurdagül Öztaş'a gelsin.
3: Denizli'den Rukiye, şu anda ayva tarlasında çalışan bütün iş arkadaşlarıma gelsin.

0: Ben Fransa'dan Safiye. Canımdan çok sevdiğim eşim Selami için istiyorum sıradaki parçayı.
1: Topraklara'dan ben İlkay. Sıradaki parça tüm kader mahkumlarına gelsin.
2: Gaziantep'ten Hülya Kaya ben. Sıradaki parça kendime ve Emine teyzeme gelsin.
3: Ben Ankara'dan Gülcan. Sıradaki şarkı arkadaşım Arzu'yla bana gelsin.

0: Ben Tahsin, Antalya'dan arıyorum. Sıradaki şarkıyı eşime hediye ediyorum.
1: Ben Kayseri'den Seyda. Sizi 1,5 yaşında oğlumla dinliyorum. Bütün parçalar ona ve bana gelsin.
2: Samsun ilk adımdan Berber Ümit. Sıradaki eser tüm müşterilere ve berberlere gelsin.
3: Ben Bursa'dan Kamile. Sıradaki şarkım iş arkadaşlarıma gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre.

0: Ferre. Artisi var.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertize Dino Bile.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
6: Ekspertize Dino Bile.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erciyes.
1: Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben Konya'dan Mustafa Berat, Gökhan Bozdağ'a armağan ediyorum.
2: Ben Afyon'dan İbrahim. Sıradaki parça Hasan amcama gelsin.
3: Burası Malatya, ben Hamza. Sıradaki parçayı arkadaşım Cihan için istiyorum.
4: Sakarya'dan ben Murat. Sıradaki parçayı ufak çalışanlarına istiyorum.
5: Eskişehir'den Mümin. Sıradaki parçayı canım eşim Ayfer ve iki oğlum.
6: Antalya'dan Dadaş Çapar Koçak. Sıradaki parça kardeşim Onur Özyalçın'a gelsin.

0: Antalya'dan da Dadaç Yapar Koçak. Sıradaki parçaya kardeşim Onur'a gelsin.
1: Eskişehir'den Ayla. Bugün bütün şarkılar doğum günü olan Banu'ya gelsin.
2: Ben Bursa'dan Dilek. Sıradaki parça kardeşim Yasemin'e gelsin.
3: Ben de İzmir'den Mustafa. Sıradaki şarkıyı Nuriye abime istiyorum.
4: Tekirdağ'dan Sümeyya. Sıradaki şarkıyı tüm tekstilcilere ve özellikle Gipan abiye armağan ediyorum.

0: Ben Amsterdam'dan Ekrem. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma gelsin.
1: Ben Niyazi Öz, Hollanda'dan. Sıradaki parçayı sevgili eşim Fatma Öz'e armağan ediyorum.
2: Ben Hatay'dan Nuriye. Sıradaki parça Edirne'de okuyan kızıma ve bana gelsin.
3: Aksaray Halk Otobüsü'nden Raşit. Sıradaki parça çocuklarıma gelsin, aileme gelsin.
4: Ankara'dan Mürşide. Sıradaki parça bütün vatanseverlere gelsin.
5: Ben Gaziantep'ten Adil Ersen. Sıradaki parça küçük prensesime ve annesine gelsin.
6: Değerli dinleyenler, bugün mikrofon sizde bölümü vardı. Perşembe günleri ben şarkıları konuşturuyorum, anonsları da Radyo 7 dinleyenlerine bırakıyorum. Programa katılanlara teşekkür ediyor. Sizlere harika bir perşembe günü diliyorum. Ben Erkan Koç, yarın sabah Allah izin verirse 9'da yine burada olacağım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan uzman çavuş Coşkun Sevim, görevi esnasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit asker için askeri tören düzenlenirken taziye mesajları yayımlandı. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik sürdürülen adli soruşturmada Terra Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale merkezli 4 ilde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma adımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Atina yönetiminin bölge barışını tehdit eden eylemlerden kaçınması ve uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uyma gerekliliği vurgulandı. Pakistan ve Afganistan sınırında askeri hareketlilik tırmanırken İslamabad yönetiminden misilleme açıklaması geldi. Afganistan kaynaklı İHA tehditlerinin tespit edilmesi üzerine Pakistan ordusunun Afganistan sınırları içindeki 10 ayrı noktaya hava harekatı düzenlediği duyuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,85, euro 55,77, gram altın 6.726, çeyrek altın 11.063 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.205 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
1: Bir gönlüm

insanı en çok yoran bu olsa gerek. Hani birini sevmek değil, o sevgide tek başına kalmak. Hani bir kere de onun ihtiyacı olsun, bir kere de o arasın, o özlesin, o adım atsın. Çünkü insan hep bekleyen, hep isteyen, hem gönül alan taraf olunca öyle insan ister istemez karşılıksız kalan ve emeğini tek başına verdiği için de kişiye ağır gelen bir durum değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sözleştik. Hoş geldiniz.

0: Yaşadım biliyorum. İhanetin ardından böyle insanın içindeki sevgi belki bir anda bitmiyor ama aynı insan olarak da kalmıyoruz değil mi? Böyle kırgınlık geçse bile yaşananların izi mutlaka duruyor ve bir noktadan sonra hani mesela artık şarkı affet diyor ama affetmekten çok kendini böyle hani o durumun içinden çıkarabilmek oluyor aslında. Hani biraz cesaret istiyor. Hele kalbin hala bir şeyleri hissediyorsa o biraz daha zor oluyor değil mi? İnsanın omuzlarında bir yük. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Edalı saatlerde tüm zamanların en iyilerini ve özlediklerimizi dinlerken sevdiklerimizi ihmal etmeden devam edeceğiz yolumuza.
1: Burası Radyo 7.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.
1: Şimdi şarkıyı dinlerken diyorsunuz ki insanı yoran da bu Eda'cığım. Hani telefonun çalmayacağını bile bile bekliyorsun. Böyle iki insan birbirini seviyorsa gururun ne işi var aralarında diyorsun değil mi? Hepimiz bunu içimizden geçiriyoruz. Hani aramak insanı küçültmüyor. Diğerinden de bir şey eksiltmiyor. Tam tersine böyle seni önemsiyorum demenin en sade hali. Çünkü sevgi varsa hesabı değil de böyle hasreti ağır basmalı, öyle değil mi?

0: yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.
1: Senden sonra, senden sonra sevemedim senden sonra.
2: Ya işte öyle olmuyor değil mi? Senden sonra biri gidiyor böyle hayatından, tamam diyorsun, bitti, ama bitmiyor. Bir şarkı çalıyor mesela, hemen aklına geliyor. Bir yere gidiyorsun, orada bir şey hatırlıyorsun. Hani insan geçti zannediyor ya, sonra böyle küçücük bir şey çıkıyor karşınıza. Anlıyorsun ki öyle kolay kolay geçmemiş, yani geçmiş geçmemiş oluyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Efendim, hem duygularımızın tercümanı oluyoruz, hem de sevdiklerimize sesleniyoruz, haberiniz olsun.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Erken Alışkanlı Radyo 7 burası. Evet, insan sevince öyle kolay kolay tamam bitti demiyor dedik. Ama sonrası mı? Sonrası duygularımızın en güzel tercümanı. Hele özlem girdiyse işin içine, inat falan da öyle çok uzun sürmüyor. Radyonuzun sesi açık kalsın. Tüm zamanların en iyilerini hem dinleyelim hem dinletelim sevdiklerimize. Günah.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlar.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
0: Ekspertise. Dino Bil. Evinizi, iş yerinizi...

0: Çaylar hazır mı? Kahveler hazır mı? Sizler hazırsınız zaten. Radyolarınızın sesi de açıktır mutlaka. Yapmanız gereken sizden ricam, Radyo Edip WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle kimlerle ve nerelerde bizleri dinliyorsanız şöyle bir kare fotoğrafla programa dahil olmanız. Bunun için 0507-977-0101. Aa, ne güzel gelmeye başlamış mesajlar. 0507-977-0101 an itibariyle fotoğraflı mesajlarınız için Radyo 7 WhatsApp hattında isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri lütfen yazın. Yazmayanları atlıyorum biliyorsunuz. Ve Radyo 7 Instagram üzerinde yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Bir eşikten

yastayım, hiç kimse bilmiyor. Hatta öyle bir yaz ki böyle bayağı kara kış, bayağı yorucu, bayağı yorgun, değil mi? İnsanın başına ne geldiğinden çok hani oradan nasıl çıktığı önemlidir ya. Böyle üzülürsün, dağılırsın, yeter artık dersin. Ama böyle bir bakıyorsun ki ayağa kalkmışsın. Çok kara kışlar gördüm. Tam da bunu anlatıyor.

Çok kara kışlar gördüm ben. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Ama hala dipçik gibi ayakta, değil mi? Şu zamanda hani geçer lafı var ya, her şey zamanla geçiyor. İnsan hayatına devam ediyor, gülüyor, işini gücünü yapıyor. Demek ki insanın aklından çıkmasıyla kalbinden çıkması aynı şey değil. Şarkı bunu anlatıyor. Bakın.

0: Kapalı Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mendus gıda takviyesi ve

0: Bellona rahatlı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Reklam.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Emniyetteki sorgu ve adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü daha sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmada savcılığa ifade verdi. Tezmen'in, şirketin piyasa değerinin bir yılda 1,4 milyar liradan 280 milyar liraya yükselmesine ilişkin soruya bedel halen ucuz yanıtını verdiği öğrenildi. Kırıkkale merkezli yürütülen Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı. Aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik adli soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği diplomatik görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zelenski, barış zirvesi kapsamındaki üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesi fikrini tam olarak desteklediklerini belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında güvenlik hareketliliği yaşandı. İsrail kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgede meydana gelen bir araçlı saldırı sonucu bir İsrail askeri öldü.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı kesimlerde yağışların kuvvetli olması öngörülürken İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. Ankara ve İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 29, Sinop 25, Kayseri 24, Ardahan 22, Şanlıurfa 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 ve 2027'de %4 büyüyeceğini öngördü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3999, çalışma masaları 1299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Benzini değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Ekspertize Dino Bile.
12: Her güzele bir Mendus.
13: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Ekspertize Dino Bile.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Artis. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sizlerden gelen mesajlar yayında olacak demiştim. 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar ve Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına yine isimlerinizle birlikte mesajlarınızı ulaştırın, olur mu? Şarkı başladı bile.

İzmir'de Kerem Yıkılmaz var. Ayakkabıcılar için şarkı istiyorum demiş. Olur. Bakayım ayakkabı modeline. Bana da bak yalnız. Güzelmiş yalnız. Şık duruyor. Emeklerinize sağlık. Yozgat'ta Battal Mavili var. Eşi Fatma Hanım için şarkı rica ediyor. Ali Arman yollarda bizlerle birlikte. Ankara'dan Karabük istikametine ilerliyorum demiş. Yollarda olan dinleyenlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kahveler gelmiş Kahramanmaraş'ta. Şimdi Eda abla buyur demişsin de hani teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Ama kim gönderiyor? Kayseri'de Ahmet aracında dinliyor bizi. Güzel seyirler diliyorum. Aman aman dikkatli gidin.

Ay ay, bir tek sana bağlandım. Eskişehir'de kim var Eskişehir'de? Hemen şöyle bakalım. Oo, hanımlar harika görünüyorsunuz. Kutlama var galiba. Ayla, canım arkadaşımız Banu'nun doğum günü. Bütün şarkılar Banu'ya. Banu, iyi ki doğdun. Sağlıklı yılların olsun bu güzel hanımlarla birlikte. Oh, sefanız olsun vallahi. Seni çok seviyorlarmış, haberin olsun. Kayseri'de Şaban Radyo 7 dinleyip havuzda yüzerken Radyo 7 dinliyor. Kayseri'de çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Oğlu, kızı, gelini, eşi, yeğeni hepsi beraber bizlerle. Görüyorum, fotoğraflarını da göndermiş. İyi eğlenceler size. Radyomuzda eşlik ediyor. Harikasınız. Sesi de açıktır mutlaka. Alanya'dan Antalya'ya transferde çalışıyorum diyen Mehmet Ali Bey. Sağlıklı seyirler size. O zaman dinleyelim. Hasret çekendir aynı zamanda.

Hasret kaldıklarınız, özledikleriniz, seslenmek istedikleriniz hepsi Radyo 7'de sizlerle olacak. Vallahi bu şarkının üzerine çok da bir şey söylememek lazım galiba. Bayağı bir eskilere götürecek sizi. Az önceki şarkıya da güzel bir cevap olacak.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Oturduysam eğer hesabımı kendim öderim.
1: Kurtlar sofrasında hesabımı kendim öderim. Her zaman diyor değil mi? Avusturya'da Yusuf Keskin var. Canım annem, kardeşim Fatih Keskin ve ailesine ve Nazlı'ya. Ah çok güzel bir fotoğrafla bizimle gelsin tabii. İzmir'de Fatma severek dinliyoruz sizleri demiş. Kendisi için şarkı istiyor. Kimseye değmiyor. Yok canım, şimdi bir genelleme de yapmayalım değil mi? İstanbul'da Azime Hanım var. İş arkadaşlarıyla birlikte dinliyor. Şarkı rica ediyor. Gelsin tabii.

0: Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Konya Akşehir'de kim var? Konya Akşehir'de kim var? Görmüyorum kimin olduğunu. Kırıkkale'de Zeynep Sare. Ay çok güzel. 2 aylık bebeğiyle birlikte bizleri dinliyor. Allah bağışlasın. Güzel günlerini görün. Tarsus'ta Berrin. Nar ekşisi çıkarırken dinliyorum sizi demiş. Ben de kolaylıklar diliyorum. Eskişehir'de Oktay Bey var. Sıradaki şarkıyı 19 Mayıs ortaokul arkadaşlarım için istiyorum demiş. Bu yanınızdaki güzelliğe de gelsin.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle.

En çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: biraz da sen ağlarım. Gülürken bile hasretim sana, bir tek sana.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ederken hemen bakın bu nedir? Çanakkale Biga'da İbrahim Yılmaz güneş paneli temizliyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Eşi Firdevs Yılmaz için ve Edirne'de okuyan kızı Sevim Nur için şarkı rica ediyor. Gelsin tabii.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit Milli Takımımız, aday kadrosuna A Milli Takımımızdan İlham Fakılı'yı takviye etti. Yeni Malatyaspor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatyaspor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından amatör lige düştü.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.282 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.86, Euro 55.71. Gram altın 6.698 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. Kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
8: Uçarsın bu fiyatlara.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pencereni değiştir, havan değsin. Kompen.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Zeki Müren. Tam 30 yıl olmuş, dile kolay değil mi? Ama insan böyle hani Zeki Müren için 30 yıl önce aramızdan ayrıldı derken bile ne bileyim bir tuhaf hissediyor değil mi? Hani böyle hiç gitmiş gibi değil. Sesi hala evimizde, şarkıları hala dilimizde. Böyle kendine has zarafeti vardı, hala hafızamızda değil mi? Nice aşklar var, o onun şarkılarıyla başlayan, nice ayrılıklar onun sesiyle yaşanan, şöyle filmlere bakıyorsunuz. Gerçek hayatımızda da böyle. O yüzden o bir kuşağın değil de böyle kuşakların sanat güneşi Zeki Müren. 24 Eylül 96'da aramızdan ayrılmıştı. İyi ki bu topraklardan geçti. İyi ki o güzel sesini de bize bıraktı.

Aslan Elazığlıyım diye yazmış. Eşinin işi dolayısıyla Erzincan'dalar, İliç'te. Memleketime dönmek dileğiyle diyen Gözde Hanımcığım, ama güzel bir manzarayla, değil mi? Balkonunuzun manzarası bizlere göndermiş. Bursa'da Safiye can dostuyla birlikte bir taraftan temizlik yapıyorlar, bir taraftan bizleri dinliyorlar. Can dostu da yalnız temizlik yaparken kedisi. Çok güzel temizlik yaptırır, değil mi? Siz o örtüyü sermeye çalışıyorsunuz, o kaldırmaya çalışır, oyun olarak. O iş bitmez bir türlü.

0: yaşa.
1: Denizli'de Mustafa Bey var. Mustafa Ergün sıradaki şarkıyı Çanta ve Ayıcık Atölyesi'nde çalışanlara istiyorum. Ay çok güzeller yalnız var ya. Yaş kaç olursa olsun biz bu oyuncaklar seviyoruz. Hollanda'da Osman Coşkun bizlerle birlikte. Dünkü isteğimi yeğenlerim kıskanmış, onları da şarkı istiyorum der Nezaket ve Hasan Akkuş. Onlar zaten bizim programımıza mesaj gönderiyorlar biliyorum. Onlara da armağanımız olsun. Denizli Nasrettin Hoca'da nerede yufka çalışanları var Sibel Hanım. Sibel Hanım yine hanımları toplamış. Emine, Fatma, Yasemin, Nazan, İsmihan teyzesi ve İbrahim amcasıyla birlikte kocaman bir ekip çalışıyorlar. Kolaylıklar diliyorum size. Bu şarkı da size gelsin.
2: Çok

Severim bu şarkıyı. Radyo'da ailesi Denizli'de Zuhal, eşi ve çocukları için şarkı rica ediyor. Hollanda'da kim var? Şöyle fotoğrafla birlikte gelmiş. Sizleri çok seviyoruz, ailece dinliyoruz. Bütün sevdiklerime ve kendime armağan ediyorum diyen Fatma Hanım var. Hollanda'da bizlerle birlikte sevgiler, selamlar sizlere. Sakarya'da Bilge Hanım var. Tekstilde çalışırken dinliyor. Makine başında bir de fotoğrafını göndermiş. Kolaylıklar diliyorum size de. Yalnız bir kez görüntülenen mesajları göremiyorum. Haberiniz olsun. Bana bu şekilde mesajları gönderirseniz yer veremeyeceğim. Serhat Bostancı var. Almanya'da tır şoförü. Nevşehirliymiş kendisi. Bizlerle birlikte güzel seyirler diliyorum size de. Sağlıkla gidin gideceğiniz yere. Oo, neler yapılıyor. Nesibe Hanım sesine enerji veriyor. Eda Sultan der. Bendeki durum bu. Bazlama yapıyor. Oo, harika. Hadi bakalım, ellerinize sağlık.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Umran Oto Eksperti. Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı

0: Çorum'da börekçi Bekir. Antalya'dan selamlar gönderen İbrahim Bey, eşi Sibel Hanım'la birlikte dinliyorlar. Misafirmiş eşinin ablası Kerime Hanım. Selamları var diyor. Aleyküm selam, sağ olsun, var olsun. Siz de iletin lütfen. Ankara Batıkent Murat Kantar. Ankara'ya da sevgiler.
1: Zaten ben aldandım.
0: Leyla Hanım ne yapıyorsunuz? Bunlar nedir diye şöyle bakıyorum. Kahveler hazır. Hendekse Oksuköy'ünde. Fındık bitti, başak yapıyoruz demiş. Kavrulmuş fındık yemeğe bekleriz siz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun size. Gazi Mahallesi'nde Süleymanoğlu bütün çantacılara şarkı rica ediyor. Eskişehir'de Mehmet Bey var. Ayşe'si duyuyor mu bizi? 14 Bolu Gere'de fabrikalarında çalışan işçiler varmış. Hakkı Yalçın selamlar göndermiş bütün gönül dostlarına.

Elazığ'da kim var? Emel. Yeğeni için şarkı istemiş. Allah şifa versin. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun inşallah. Gördüm fotoğrafını. İzzet Manisa'da bizlerle birlikte. Sıradaki şarkı Eda Hanım'a gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Tuba Hanımcığım da hazırlamış kahvesini. Beni unutma diyor. Unutur muyum? Güzel manzarayla bizlerle birlikte.

0: Bu güzel şarkıyla birlikte programımızın sonuna geldik. Keyifli şarkılar gün boyu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte olacak. Haberiniz olsun. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'nda Radyo 7'de Eda'lı Saatler'de buluşacağız. Ben Eda Özdemir Genç'ten huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ve yine keyifli şarkılardan biriyle, ay vallahi amin diyeceğiz herhalde. Keyifli şarkılardan biriyle veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo 7.

eli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin Bozova fayı kaynaklı olduğu tespit edildi. Uzmanlar uzun süredir sessizliğini koruyan bu fay hattının 7 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretme potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulundu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak yağışların ardından şiddetli bir toprak kayması yaşandı. Heyelan nedeniyle göçük altında kalan bir vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Sermaye Piyasası Kurulu ve MASAK ortaklığında yürütülen fon soruşturmasında finansal tedbirler artırıldı. El konulan ve dondurulan varlıkların toplam tutarı 750 milyon liraya ulaşırken usulsüz transfer girişimlerinin engellendiği bildirildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada otopsi sürecine odaklanıldı. Soruşturma kapsamında otopsinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna girdiği belirlenen bir hükümlünün ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'nin faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne yol açan aşırı hızlı sürücü hakkındaki dava sonuçlandı. Yeniden yapılan yargılama neticesinde mahkeme sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 ve 2027'de %4 büyüyeceğini öngördü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı kesimlerde yağışların kuvvetli olması öngörülürken İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. Ankara ve İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 29, Sinop 25, Kayseri 24, Ardahan 22, Şanlıurfa 31 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: İvideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında. Hadi.

Şimdi diyor ya, her bir dertten olan yaman ayrılık. Ben şimdi dişçiden geldim. Normalde yönetimin radyodaki canların haberi yok. İzin alsak alırdık ama çok şükür iyiyim. İyiyim, program güzel olacak. Ama kardeş, bu diş. Gerçi nere ağrısa canın orada, öyle mi? Ama içinizden biri şunu diyorsa o da haksız sayılmaz ha. Kalp ağrısı diye bir şey de var. Yo, fiziksel değil. Ya fiziksel tarafı da olabilir. Böyle göğsünü tutarsın, ya içim sıkışıyor falan dersin de. Bir şeyler sana ağır gelmeye başladıysa yaşadıklarından, umudunda bir azalma varsa, ne bileyim geleceğe dair, ne geleceği ya, yaşadığın güne dair bile seni ayakta tutacak nedenlerin yoksa kalbin ağrır baba. Hadi dişçi de dişçiye gidiyorsun, uyuşturuyor falan. Hı? Kalbe ne yapacaksın? Allah'tan başka kimse derman olamaz galiba. Şimdi diyorsun ki daha ilk anonsta böyle, geçmiş olsun değil mi? Peki, hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz.

0: Ya dostlar beni güldürdü, Allah da onları güldürsün. Benim bir Tahir abim var. Tahir Kürekçi. Böyle hasta olduğum zaman falan neredeyse imdadımıza yetişir, Allah razı olsun. Mesaj atmış. Diyor ki subliminal mesaj aldım. 10 dakikaya yanındayım demiş. Abi. Dost dediğim bu ya. Senin darda olduğunu hissettiği an geliyorum diyecek bu. Bir gün unutmam, saat 4'te acayip bir sancıyla uyandım. Taş sancısı. Allah ondan razı olsun. Hemen aradım, dedim yetiş. Hatta ondan sonra operasyon falan da geçirdim. İğneyle falan çözülecek gibi değildi. Zor işler ya. Sağlık önemli. Bu vesileyle şu an beni dinleyen hasta olanlar olabilir. Sevdiği hasta olanlar olabilir. Hastanede olanlar olabilir. Allah şifa versin. Rabbim hiçbirinizi, hiçbirimizi darda koymaz.
1: Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Artık

Sen ne söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim.

Şimdi sen de yalnızsın. Gitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim.

0: Söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle.
1: Diyor ya.
0: Artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim diye. Ben de 2017, 18 o civarlardaydı. Artık kitap yazmayacağım, imza günü yapmayacağım dedim. Fakat 2 yıllık emek bitti, kitap baskıya gitti. Bir haftaya kadar tüm kitapçılar da yerini alacak. Yeni kitabımın kapağını dün ilk kez paylaştık. Bugün Facebook'tan, Instagram'dan o kapağın altına yorumlarınızı bekliyorum. Kapağı buradan gösteremem ama kitabımın adını söyleyebilirim. Yüreğinin kıymetini bil. Ömrümün son durağı. Yüreğinin kıymetini bil, arka kapak yazısını paylaştım Facebook'ta. Hatta onu bir okuyayım ya bugün. Dedim ya hani kapağı gösteremem ama arka kapakta yazanı okuyabilirim. Birazdan okuyayım size. Yorumlarınızı bekliyorum. Radyo 7'desiniz. Bu arada başlangıç duamızı yapmadık. Onu yapalım, şarkıyı öyle geçelim. Allah'ım gönlüme ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Tekrar hoş geldiniz.

Evet, gölgeye, radyo 7'ye kalbinde yer verenlere içerilerden bir merhaba. Hadi ilk kez okuyacağım yeni kitabımızın arka kapak yazısını. Radyonuzun sesini açın, dinleyin, dinletin. Haber vereceğiniz dostlar varsa arayın, söyleyin. Diyorum ki, seni yokluğuyla korkutmaya çalışanlar da olacak. Gidişlerini bir tehdit, sevgilerini bir lütuf gibi önüne koyacaklar. Geride bırakacakları boşlukla sana diz çöktürmek isteyecekler. Mutsuzluğundan mutluluk devşirecek, pes etmeni bekleyecekler. Sessizliklerini duvar gibi örecek, kırgınlığının üstüne basarak yükselecekler. Tam o an sandıklara kadar çaresiz olmadığını hatırla. Kimsenin yokluğu seni eksiltemez, sen o yetkiyi vermedikçe. Seni terk etmekle tehdit edenler kendi varlıklarını senin hayatının tek anlamı sanacak kadar kibirlidir. Bırak gitsinler. Bırak arkalarına bile bakmadan uzaklaşsınlar. Göreceksin, gidişiyle enkaz var edenler giderken yalnızca kendi molozlarını alıp götürecekler. Seni yalnızlıkla korkutanları aldırma. Onlar yalnızlığı senin kadar yaşamadı ki bilsinler. Sen yaşadın mı, öğrendin? Yanlış yerde tükenmektense yalnız kalmak yüreğine verdiğin en asil sözdür. Yüreğinin kıymetini bil.

Ah be insan, önce konuşur sonra düşünür, en sonunda yani sonrasıdır anlamak, planların hep sonrasında vardır anlamak. Nadiren dinler, sonra sorar, acıyı uzaktan tanır, sabrı başkasında arar, merhameti kendine saklar. Ve hayat boyu kendini ihmal eder. Ah insan.

gün usta çırağına der ki, yalnız var ya, biraz siz de üzerine düşünür müsünüz? Bu hakikaten böyle mi? Diyorsun ki ne? Söyleyin. Seni de diyor senin gibiler sever. Seni senin gibiler sever. Fakat bu genelde insanın sandığı gibi olmaz. Hak ettiği gibi olur.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Mendus gıda takviyesi ve

0: bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop
3: Expertise. Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Bye.

Sıradaki şarkının adı Kasırga. Öyledir, İnsan unutamaz. Üzerine çöreklenen bir kara günde canı yanarken nasıl ayakta durduğunu unutmaz. Öyle kasırga dolu zamanlarında kendine sarıldığı gecelerde içini kavuran yalnızlığı unutmaz. Komik bahanelerle kendisine sırtını dönenleri, canı zannettiklerinin ihtiyacı olduğunda çekip gitmelerini unutamaz insan. Unutanları unutamaz. Ama bence unutmalıdır. Fakat o hamur çok su götürür. Onu ayrıca konuşuruz.

Size bugün yine bir kamyon arkası yazısı tavsiye edeyim. Yazarsınız, yazmazsınız bilmem ama kafaya yazın. Ne savcı arardı, ne de yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa.

0: Diyorum ki çevrende unutmuş olan olabilir. Hatırlat, aradaki radyo dinleme imkanım var mı? Var, güzel. Aç radyoyu diye.
1: Herhalde yalnızım
0: Unuttun mu beni diyorum ben de.
1: ya,
0: Unutma be.

Şunu bir yüzüme söylesene. Unuttun mu beni dedi. Yalnız bu kaydı niye böyle bir iyi duymadı kulaklarım? Onun için durdurdum. Bunu bir düzeltmem, yenilemem lazım. Peki şöyle devam edelim. Diyelim ki senden başka kimsem yok. Senden başka kimsem yok diye insan söyler ama bunu başkasına söyler. Halbuki bunu kendine söylemesi gerekir. Çünkü eğer sen hakikaten kendini önemsemeyi bilmiyorsan başkasını zor önemsersin.

Canımız dinleyicilerimiz, Radyo 7'yi sahipleniyorsunuz, dinlediğiniz gibi aynı zamanda dinletiyorsunuz ve haliyle aramıza yeni katılanlar var. Bendeniz Gölge, tanışmak babından birkaç şey söyleyeyim. Yine kartları açık oynamak diye bir deyim var, biliyorsunuz. Bana çok uygun, biliyor musun? Sinsilik bana göre değil. Ya bana göre aslında insanın fıtratına çok ters de. Neyse. Mesela sevdiğine inandığım biri varsa, beni sevdiğine inandığım biri, onu asla ortada bırakmam. Dürüstlük şu dünyadaki en büyük zenginliktir, buna inanırım. Ve eninde sonunda dürüst olan kaybetmez. Eğer biri gittiyse vazgeçmiştir. Biri ya da bir şeyler gitmişse vazgeçtiğimizdendir.

İçinizde şu şekilde şikayet eden var mı? Çevremdeki insanlarla aram bozuk. Çevremde, yanımda, yöremde insanlarla aramı düzeltemiyorum diyen, bu konudan dert yanan var mı? Vardır. Onlara işi bilenler derler ki, eğer kul Allah'la arasını düzeltirse, Allah onun iyi olması gereken kullarla arasını düzeltir. Çünkü sevgili dostum, bazılarıyla aranın iyi olmaması hayırlıdır. Hatta evet, senin iyi oluşuna delalettir. Bunu insan zamanla anlar. Ama aranın iyi olması gerekenlerle iyi olması, senin Allah'la aranın iyi olmasına bağlı.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz
5: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Reklam.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım ve şu dakikada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birkaç kez yaptım, belki rastlamışsınızdır ama radyo araştırmaları yapılıyor her ay. En çok hangi radyo, en çok hangi saatler dinleniyor? Bununla alakalı sizden destek isteyebilirler, kapınızı çalabilirler, arayabilirler. Radyo 7'ye hep sahip çıktınız. Desteğiniz ve hem de çok nokta atışı bir desteğiniz olması açısından geri çevirmeyin. Denek, rahatlıkla olabilirsiniz. Gölge demişti dersiniz.

Son günlerde miras meseleleri çok gündemde, çok insanların dilinde. Konu mirassa bir annenin babanın evladına bırakabileceği en güzel miras, sevildiği yere karşı vefalı bir kişilik, her zaman koruyacağı efendilik ve yeri geldiği zaman hiç kimseden korkmayacağı yürekliliktir.

Sevgili dostlar, bir dua okuyayım size. Yüreğinize işleyecek. Ya yüreğinize işleyecek deyince, malum benim yeni kitabın adı da Yüreğinin Kıymetini Bil. Yürek önemli bir mesele. Yürek işin içinde az önceki anonsumda da söylediğim gibi yüreklilik diyoruz ya, cesaret barındırır, aşk barındırır, muhabbet barındırır. Bir ton kaygıyla beraber aynı zamanda evet huzur barındırır. Yürek meselesi önemli bir kavramdır. Ve ancak yürekten çıkan yüreğe girer. Eğer bir konuşma, bir tavır, her neyse, el emeği göz nuru yaptığın bir şey bile yürekten çıkıyorsa yüreğe gider. Yürekten bir dua. Hepimizin korkuları var ya. Korkuyorum ya Rab. Halimi ve dilimi anlamayacak herkesten. Emeklerimi hiçe sayan, yalnız bırakan herkesten. Hatta bazen kendimden. Kullarından vefa beklerken sana olan kulluk vefamı ödeyememekten. Mahcubum. Ya Rabbi sen onar, iyi et. Kaygıları kaldır. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Bir garip geldi, geçiyor ömrüm. Aslında biz zoru seçiyoruz ya. Vallahi bugün bir yerde böyle konuşma geçti. Hatta söyleyeyim direkt, hani dedim ya dişçiden geldim bugün diye. Dişçide böyle bir konu açıldı, sohbet açıldı da orada da söyledim. İbadet kolay olanı. Eğer bir adama ibadet zor geliyorsa, Yaradan onu huzuruna kabul etmiyor demektir. Onun yüreğine ağırlaştırıyor Allah. Demek ki sorulması gereken soru şu: bana neden ağır geliyor değil. Ağır gelmesinin nedeni belli. Allah sana öyle hissettiriyor. O zaman diyeceksin ki ben ne yapıyorum ki? Ne yaptım ki? Bende nasıl bir negatif hal var ki Yaradan beni böyle cezalandırıyor demek lazım. Hani bir laf var, sormaz ki bilsin, bilse sorardı, bilmez ki sorsun, sorsa bilirdi derler ya. Doğru soru doğru cevabı getirir.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Saygıdeğer dostlar, Radyo 7 burası. Talha Bora Öge ben, Namı Diğer Gölge. Gününüz 14, gece 24, Radyo 7'deyim ama bir taraftan sahnelerdeyim, yurt içi yurt dışı. Konserler verdim, veriyorum. Bundan 10 yıl öncesine kadar konser sonrası kitap imzalardım ama 10 yıldır imza olayını bırakmıştım. Kitapların yeni baskısı yoktu. Fakat 2 yıllık uğraşın üzerine Yüreğinin Kıymetini Bil, yeni kitabım bir haftaya kadar raflarda ve yeni kitabımın ilk imzası Avrupa'ya nasip oluyor. Çok da güzel insanlarla bir arada olacağız ve de çok da hayırlı bir şey için. Stuttgart'ta Merkez Camii inşaatı varmış. Onun yararına bir kitap kültür fuarı düzenleniyor. DİTİB tarafından düzenleniyor. 8-18 Ekim tarihleri arasında. Radyo 7'de tanıtım jingle'ı hazırlanacak ama ben hemen bir 30 saniye paylaşayım. Mustafa Karataş hocamız. Evet. Yunus Sarıkan, Murat Tavlı, Mehmet Küçük, Ahmet Yüksel, Emine Demir, İnci Bilgin ve yine Türkiye'de ezan ve Kur'an okuma birincisi sevgili Furkan Tıraşçı dostum. Sonra bir dakika, bir katılımcı daha vardı, onu da unutmayayım. Yasemin Şahin hanımefendi, güzel dostlarla, güzel bir niyetle Almanya'da Stuttgart'ta bir arada olacağız. Tarihi de tekrar hatırlatayım. 8-18 Ekim tarihleri arası, benim orada bulunacağım gün 17 Ekim Cumartesi inşallah. Bekleriz.

Diyorsun ki hak etmedik bunları. Neylersin sevdiğim? Bu hayat acı. İçine atsan da gözyaşlarını, ağlarsın be sevdiğim. Bu hayat acı. Her şeyin sonunda bir ayrılık var. İnkar edemeyiz, biz de yandık yar. Gerçekleri saklasan da ne kadar? Bilirsin be sevdiğim, bu hayat acı. Esmeden bilinmez rüzgarın yönü. Sen de unutursun mutlaka dünü. Başka sevdalarda deli gönlünü. Eylersin sevdiğim.

söze bak. Ya Abdurrahim Karakoç ne sağlam adammış ya. Vallahi güzel adamdı. Rahmet olsun. Beni değil, kendini de unutursun diyor. Sen bana seni unutmam diyorsun ama diyor, sen kendini bile unutacaksın. Hayat az önceki şiirdeki gibi unutturur mu?

Çok severim bu türküyü. Gerçekten çok severim. Böyle sevdiğim bir türkü daha var. Onu dinleteceğim. Fakat adıyla çok tezat bir türkü bu. Açma, yaram derindedir diyen bir türkü. Fakat ne zaman dinlesen yaralarını açar baba. Açma yaramı der, yara açar. Öyle bir türkü. Ve ben yara açacak bir şey söyleyeyim. Türküyü öyle geçelim. Hani türküyle söz birbirine uyumlu olsun. İnsan hayat boyu ait olmadığı yerlerde tükenir. Evet. Gün gün

Ait olmadığı yerlerde kendisine dost görünüp de düşman olanlarla tükenir durur. Çok az insan ait olduğu yeri arar. Arayanların da çok azı bulur. Ama ne derler hatırla. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar arayanlardır.

Çevrende sevilen veya sevildiği dillendirilen insanlarla alakalı överken şöyle bir cümle kurarlar. Çok renkli bir kişiliği var. Bunu duyan veya işte böyle olmayı isteyen de çok. Benim de renkli bir kişiliğim olsun. Dün arabada çocuklarımla giderken müthiş bir gökkuşağı gördük. Müthiş renklerle bezeli gökyüzünde bir kuşak. Evet, fotoğrafını paylaşabilirim. Fotoğrafını çektim. Müthiş bir güzellik ya. Vallahi Allah'ın bir lütfu. İyi de Allah'ın o lütfu, gökyüzündeki o renkli kuşak neyden sonra geliyor? Evet, yağmurdan sonra. Yani demek ki renkli kişiliğin yolu, çok affedersiniz, şebeklikten geçmiyor. İnsan günahlarına ne kadar ağlayabiliyorsa o gözyaşları yüreği renklendirir mi? Allah'ın izniyle renklendirir.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen adli soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın mal varlığını kaçırma girişimleri tespit edildi. Soruşturma dosyasında Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira gibi sembolik bir bedelle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada adli tıp kurumu boyutuna dair yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun vefatından 9 gün sonra adli tıp kurumuna giderek hırsızlık yaptığı saplanan hükümlü GE'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 36 saat içinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 184 şüpheli gözaltına alınırken yüksek miktarda uyuşturucu madde ile imalatta kullanılan ham maddeler ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Rusya'nın diplomatik tutumunu değerlendirdi. Barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını vurgulayan Peskov, geçici bir ateşkesten ziyade kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze şeridinin imarına ilişkin maliyet raporu yayımladı. Hazırlanan raporda bölgenin altyapısı ve konut stoğunun yeniden inşası için en az 71,5 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde Akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,86, euro 55,71, gram altın 6713, çeyrek altın 11.072 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.954 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit Milli Takımımız, aday kadrosuna A Milli Takımımızdan İlham Fakılı'yı takviye etti. Yeni Malatya Spor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveni sona erdi. Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatya Spor, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından amatör lige düştü.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino
5: Bile. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Çerezlik doğasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: namı diğer gölge yayında.
1: Kıymetli dostlar, yayındayım. Hasta olup da dinleyenler olabilir veya bir sevdiği. Rabbim şifa versin. Dertli olanlar vardır dinleyenlerden çok fazla. Rabbim deva versin. Maddi manevi borcu olanlar olabilir. Rabbim edalar versin.

Evet evet, hepimizin, yani senin, onun, hepimizin İçten içe kırıldığı, sustuğu o kadar çok şey var ki şu hayatta. Ve onları ancak yüreği olanlar anlar. Yani kulakla duyulacak şey değil o. Ve çoğunda o aradığın yürek yok.

kırılarak biriktiriyoruz, yorularak ve en olmadık yerlerde susarak kendimizi bitiriyoruz. Sonra ne mi oluyor? Öyle büyük haksızlıklara sessiz kalıyoruz ki bazen. Sonrasında en küçük şeylerde bile içimizde volkan patlıyor. Ve sonra adımız geçimsize çıkıyor, tavırlarımız da çekilmeze. Herkes hep son sahneye bakıyor. Yani neden o hale geldiğini kimse sormuyor ve kimse anlamıyor.

Güzel Türkiye. İnsan hayatta pişmanlıklar yaşar. Fakat çok enteresan, söylediklerinden çok, yani ağzından çıkanlardan çok, aman şimdi kırılmasın diye içinde tuttuğu söylemediklerinden yaşar daha büyük pişmanlığı. Yani öyle bir noktaya gelir ki, ya keşke kırılsalardı, keşke söyleseydim der. Bu pişmanlık daha zalimdir.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da var.
1: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızdan doğar.
4: Doğasında var.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Ekspertise Dino
2: Bile. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi
5: bambaşka yere taşır. Toyota. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Var var hepsi dokuda var.
8: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

minnet duy yalancılara, doğrunun farkına varmanı sağladılar. Mutsuz edenlere bile dua et, mutluluğu daha derin hissettirdiler. Mutluluğun anlamını daha iyi biliyorsun artık. Herkese sev, yaşamına iyi kötü bir anlam kattıkları için. Hayat bu yüzden daha güzel, siyahla beyazı fark ettirdiği için. Ama bir yanımda diyor ki, neyse o diğer yanımın

0: Gölge sizlerle.
1: Bu arada bu şarkı var ya, efsanedir ya, biliyor musun? Beni ta 1996 yılına götürür. Hızlıca. Hadi gidelim.

Eskisi kadar kafama takmasam da bazı şeyleri, bazen yine de içimin almadığı haksızlıklar var. Ben solumu sevdiklerime, yolumu Allah'a bıraktım. O ki sonumuzu bizden iyi bilir. Ve biliyorum ki isyan etmeyip sabredene en hayırlısını verir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve evet, veda zamanı geldi. Ya Rabbi, sonumuzu hayret. Bu dünyada da güzellik ver bize, ahirette de güzellik ver. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa, yine Radyo 7'de yine huzurlarınızda olacağım inşallah. Bana ulaşmak istersen baygölge.com iletişim bölümünde organizasyon ve davetler için numara var. Programı tekrar dinlemek ve dinletmek istersen radyo7.com programcılar bölümünde beni bulman yeterli. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.

Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Radyo 7 Samsun'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,86, avro 55,68, gram altın 6721, çeyrek altın 11.053 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.971 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın,

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
5: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
11: Uçarsın bu fiyatlara. Acil.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Herkes.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sağroğlu. Aşkın Yayın Aile Ebru'lümüzde yine beraberiz ve gönüller bir oldu. İnşallah güzel dakikalar bizi bekliyor. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Ne güzel de anlatın. Hiç ayrılmamış biri için ne kadar ağır bir olaydır değil mi efendim? Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde yine beraberliğimiz başladı. Güzel güzel şöyle gönüllere ulaşmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün de yine her zaman olduğu gibi bu güzellikleri şöyle sevdiklerimize de tavsiye etmeyi unutmayalım. Hatırlatmayı unutmayalım. Başladı yayın saatimiz. Hemen bilgi verin ki ortak şarkıları beraber dinleyin efendim.

en özel betimlemeleri seçerim. Bir de onlardan bir tanesi yine çok güzel bir tespit bu. Dostun iyisi kötü günde belli olur dense de aslında farklı bir zaman daha var ki o zamanda da çok iyi anlaşılır, öğrenilir. Evet, dostun iyisi kötü günde belli olur. Veya iyi günde de belli olur. Hep kötü gün olarak söylemeyelim. İyi günde de belli olur. Siz sevinince gözlerinin içi gülen kaç insan var çevrenizde? Bir düşünün. İşte sevinen insan varsa onlar gerçek dostumuzdur. Aşk ola.

Şimdi öyle bir cümle ki aklımı durdurdu. Diyor ki sevgili Can Bağları, geçmişin taşı ile geleceğin duvarı örülmez. Dirinin gözyaşıyla ölü dirilmez. Çok düşündürücü değil mi? Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
8: gümüş suyu? Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzeldi. Üflediler sandım ve şimdi devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Yavuz Bingöl'ün o güzel yorumuyla. Size kızdığı halde kötülükte bulunmayan insan. Evet, o insanları hep etrafınızda bulundurun. O insanı arkadaş edinin, dost edinin. Çünkü öfke insanın gerçek niyetini ve yüzünü ortaya çıkarır. Aşk olan.

Ve şöyle deniz toprağın o güzel sesine de kulak verelim yumuşacık ve gönülden okuyuşuna. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'yde. Türkiye'nin alışkanlığı devam ediyor. Aşkın sesine kulak vermeye lütfen devam edin.

Senin hikayen ayrılırsa. Sizin hikayeniz benzemiyordur inşallah bu şarkıdaki hikayeye. Yarınlar güzel olsun. Yarınları iyileştirelim. Yarınları iyileştirmenin tek yolu da nereden geçer efendim? Bugün neyi yanlış yaptığını iyi bilmektir. O yanlıştan vazgeçmektir. Bir daha tekrarlamamaktır. Aşk olun.

Şöyle bir cümle var bugünkü hazırladık hanımın içinde. Yenilen en büyük kazık verilen en küçük tavizle başlar. Taviz vermeye başladığınız her konuda sonunun böyle olacağını ve hatta çok da büyük olacağını sakın unutmayın. Sevgili can bağları, taviz vermek demek sizin hayatınızdaki birçok şeyi kendinizden eksiltmeniz demektir. Kendinize ekstra yükler yüklemeniz demektir ya da aşk olan.

0: Radyo 7 Haber.
1: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, sosyal medyada Diyarbakır'daki yollarda çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak söz konusu görüntüleri yalanladı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında görülen davada karara varıldı. Mahkeme heyeti sanıklar Taner Nakıboğlu ve Orhan K'nin beraatine hükmederken firari sanık Mustafa Bora Y'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi. Doğu Akdeniz'de icra edilen Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatında milli imkanlarla geliştirilen savunma sistemleri başarıyla test edildi. TCG Anadolu'dan havalanan Kalkan Diha'nın lazerlerle işaretlendiği hedef Pirana Kamikaze İDA tarafından gerçekleştirilen hassas vuruşla imha edildi. Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik ABD kanadından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Eski Büyükelçi Daniel Safora, Washington yönetiminin Netanyahu'nun yer almadığı alternatif bir hükümetle çok daha rahat çalışabileceğini ifade etti. Fransa'da gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Anket verilerine göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Marine Le Pen'in ilk turda rakiplerinin açık ara önünde olduğu görüldü.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 100'den fazla ülkeye yapılan yaş, meyve ve sebze ihracatı yılın 8,5 aylık döneminde 630 milyon doları aştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz. Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Umran Auto Expertiz.
10: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
13: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, bana sen lazımsın. Rafet El Roman'ın en sevilenlerinden biri ve yaşayan şarkılardan bir tanesi. Evet, sizin bana sen lazımsın dediklerinize armağanımız olsun efendim.

olması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez değil mi? Bazen susmak çok derin anlamlar da ifade edebilir. Evet, bazen susmak kitaplar dolusu hatta cevaplar vermek gibidir. Çok manidardır, tehlikelidir. Ölene.

Biriydi. Şimdi şöyle bir Emre Fel'le seveni çok bu son günlerde, evet farkındayım, dikkatimi çok çekiyor tabii. Evet, bu güzel eseri bir dinleyelim sevenlerine darman ederek. Sevgili Can Bağları, şimdi şöyle bir durum var. İki şekilde yaşanır hayat diyor. Ya yaşadığın her kötü olaya oturup ahlar vahlar ederek üzülür, kendine yazık edersin, ya da yaşadıklarından evet öğrenmen gerekeni öğrenir, alman gerekeni alır, yoluna devam edersin.

efendim şöyle güzel güzel artık mesajlarınızı da almaya başlayalım. Yani yoklamayı alalım. Bakalım hangi iller buradaymış? Hangi iller burada? 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden hemen memleket plakanızı yazın ve kim burada bir öğrenelim ya da orada. Evet, sizler yazıp gönderin mesajı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir reklam. Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar, sizlere araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmetle. Ve artık bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz, aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda oluyor. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik, kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun, Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın. Otopratik, Otopratik.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Seni...

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İstediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Sensat.com.
10: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
16: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
17: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
18: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ve hemen okumaya başlayalım. Bayağı yoğun bir şekilde geldi mesajlar. 0507 977 0101'den. Bakalım yoklamamızda hangi iller var? 46 Maraş, 20 Denizli, Kadir Işık selam olsun. 26 Eskişehir'den selamlar Hicran. Ve 06 Ankara'da Mamak'tan Murat Demir. Kolay gelsin, sağ olasın size de. Teşekkür ediyorum. 07 Antalya, Gazi Paşa, Ahmet Selim Şirin. O da burada. Süper. 20 Denizli'den Bilal Yavaş. Tüm kardeşlerine selam olsun demiş. Ali Abalıoğlu burada. 06 Ankara'dan Niyazi. Tüm Radyo 7 dinleyenlere selam olsun. O da burada.

özel bir eserdir. Yonca Lodi yorumuyla dinledik ve bu güzel Onur Akın şarkısından hemen sonra devam edelim efendim. Yine yoklamayı almaya 44 Malatya'dan Nihal zevkle dinliyoruz demiş. 42 Ümit bütün eserler canım eşime gelsin demiş. Konya'mız da burada. 52 Ordu'dan selamlar Emre Yılmaz, o da burada. 07 Alanya Alika sevip ayrılanlara gelsin demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 54 Sakarya Merve Turgay Karadağ burada.

Cevdet Bağcı. Bilesin Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi ve devam ediyorum sevgili Can Bağları yoklamaya almaya. İyi yayınlar ben Aran'ın plaka 38 Kayseri'me selam olsun. Elif Yücetaş 42 Konya'dan selamlar eşim için istiyorum demiş, hemen gönderiyorum. 15 demiş bir kardeşim, 15 neresiydi? Burdur, Burdur, evet. Burdur'a selam olsun.

0: Radyo 7 Samsun'a geliyor. Behar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evet, bu cumartesi inşallah Samsun Astoria Meydanı'na geliyoruz. Ve güzel güzel fotoğraflar çektireceğiz, sohbetler edeceğiz, şarkılar, türküler dinleyeceğiz. Astoria Meydanı'nda saat 15'te inşallah. Allah'tan bir mani olmazsa kesinlikle oradayız ve güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Samsun'dan kimler var bakayım hemen yoklamaya. Heh, gördüm bir tane. 55 Samsun, Çiğdem Kendir, memleketime selam olsun demiş ama başka bir yerde anladığım kadarıyla. Selam olsun olsun, ben selamınızı iletirim İnşallah cumartesi gittiğimde. 43 Kütahya'dan her zaman sizinleyiz demişler, çok teşekkür ediyorum. Ve Düzce'den Belgin 81 burada demiş ama kalbim 61 Trabzon'da atmakta.

0: Reklam.
1: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Allah. Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalar.
2: 2 numara.
6: Elektrik aldım.
2: Bir numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
13: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
16: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye bu sabah yine deprem korkusu yaşadı. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir kez daha panik yaşayanlar korkuyla evlerinden çıktı. Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Başkent Ankara'yı dün vuran sağanak Zonguldak'ta da hayatı felç etti. Suyla kaplanan yollar sürücüleri mahsur bıraktı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Trabzon'da ise yağmur sonrası gelen heyelan 50 yaşındaki iki çocuk babası Ali Turhal'ı hayattan kopardı. Manisa Turgutlu'daki okul saldırısının ardından Aydın Efeler'de yaşanan olay da yürekleri ağza getirdi. İki şüpheli pompalı tüfekle okul çevresinde görüldü. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Şüpheliler tüfekleri saklayarak bölgeden kaçtı. Kısa sürede yakalanan iki kişinin okulun öğrencileri olduğu ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın istifası siyaset kulislerinde bomba etkisi yaptı. Yavaş'ın ardından CHP'den ayrılan belediyelere Nallıhan da eklendi. İstifanın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olduğu iddiası ortaya atıldı. Yavaş iddialar üzerine bir açıklama daha yaptı. İstifasının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığını vurguladı. İstanbul'un kronikleşen sorunu trafik. Vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Türkiye ile Fransa UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında yarın oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. 3'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon yarın başlıyor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havva Nurket Hüda finale yükseldi.

0: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü yoğun, Haliç Köprüsü çift yönlü akıcı görünüyor. En yoğun noktalara bakacak olursak Büyükdere Caddesi Masla ve Barbaros Bulvarı'na, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e ve Yeşilköy Bakırköy Sahil Yolu 5 yola kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
0: Meteorolojiye göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Ordu 21, Kırşehir 23, Erzurum 26, Adıyaman 31, Siirt 32 derece olacak.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
0: Amerikan doları 48,85, avro 55,72, gram altın 6683, çeyrek altın 11.000 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 12.888 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk,

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Size ağlatmayacak anılar biriktirmeye çalışın hayatınızda. Ağlatmayacak anıları kurabileceğiniz güzel insanlar, güzel yürekler olmalı hayatınızda. Ve devam ediyoruz efendim şöyle bakalım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde yoklamayı almaya devam ediyorum. 16 Bursa'dan Recep burada. 35 burada demiş. İzmir Buca'ya sevgiler. Sevgili Fatma Hanım sevgiler saygılar. İzmir'imize Bursa Gemlik'ten selam olsun demiş. Ben operatör Hasan. Yaklaşık 100 kişiyle yoklamadayız demiş. Helal. Ayrı ayrı o 100 kişinin her birine de tek tek selamlarımı iletiyorum. 07 Antalya Gazi Paşa'dan Mustafa Mercan selamlar iletmiş. 52 Ordu Perşembe'den Arda Yılmaz burada selam olsun.

Ve devam edelim bakalım. Şöyle 43 Kütahya'dan Şengül burada, 33 Mersin burada demiş Ayhan Su, 03 Afyon Ömer Demir, yayında biz de varız, iyi yayınlar, selamlar demiş, teşekkür ediyorum, hep var olun. 07 Antalya'dan Mehmet Atasayar, selam olsun efendim, onlar da burada, Antalya'mız da burada. 39 Kırklar ile selamlar. 38 Ayşegül Koca, Kayseri'mize selam olsun. Samsun Ladik'ten sevgiler Hasan ben demiş. En son Ankara'da Kızılay'da sizin programınıza katılmıştım. Hatta o gün ki Kenan Evren'in cenazesine gidiyorum demiştim demiş. Sosyal medyanızda hala fotoğrafımız var. Plaka 55. Samsun'a selam olsun. Samsun Ladik'e selam olsun. Ki evet, ayın 26'sında inşallah Samsun Astoria Meydanı'ndayız. İnşallah cumartesi günü oraya geleceğiz ve yine güzel fotoğraflar çekineceğiz ve sosyal medyamızda yine güzel anılarımız oluşacak. Daha neler neler tabii.

Hayat o kadar hızlı akıyor ki, günler çabuk geçiyor, haftalar çabuk geçiyor. Öyle güzel ifade etmiş ki şu cümle. Hayat elini tutturmayan çocuk gibi koşup gidiyor diyor. Ne durdurmaya gücün yetiyor, ne de yetişmeye nefesin.

Ama hepimiz de dört elle sarılıyoruz değil mi? Gerçekmiş gibi, kalıcıymış gibi ve devam edelim. 68 Aksaray Kudret Baylan, selam olsun 68 Aksaray'ımıza. 48,5 Muğla Fethiye Ramazan Kör, selam olsun. Yozgat'tan Battal Mavili 66 Yozgat'ımıza selamlar. 19 Çorum'dan Necla Demirel, 16 Bursa'dan Hakan iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. 01 Adana'dan Zeynep ve Ahmet Kara iyi yayınlar, teşekkürler, Adana'mıza sevgiler. 16 Bursa İnegöl'den Murat,

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 100'den fazla ülkeye yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı yılın 8,5 aylık döneminde 630 milyon doları aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Birliği'nden 100'den fazla ülkeye yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı yılın 8,5 aylık döneminde 630 milyon doları aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: Kompens. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: kaçırmayın. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel aşk. Ne dersiniz? En doğru aşk. Efendim, zaten bütün aşklar o aşka ulaştırmaya çalışmıyor mu? Mevla'ya ulaştırmaya çalışmıyor mu? Değil mi yani? Şöyle devam edelim, biz güzel yoklamamızı almaya devam edelim. 45 muhterem Özmen, selam olsun efendim. 59 Tekirdağ Dilek Seyidoğlu, baklavaları demiş Yeni Çiftlik'te, selam olsun efendim. 54 Sakarya, Leyla Dursun çifti Zeynep Hüseyin Burak'la dinlemede, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, hep burada kalın ve dinlemeye devam ediniz efendim. Sevgiler, saygılar.

Tamam, şöyle bakalım bir Orhan Gece Baykresi'ne geçeceğiz. Ve hangi iller burada devam edelim yoklamaya almaya. 35 İzmir Tire İncirdiye Diyarı'ndan Aydın sıradaki eseri demiş, tüm işçi kardeşlerime armağan ediyorum. Hemen gönderiyorum Orhan Gencebay, uygun mudur kardeşimize? Kolaylıklar diliyorum. Bayram programınız gerçekten harika, iyi ki varsınız demiş. Malatya'dan selamlar. 44 Malatya'mıza sevgiler, teşekkür ediyorum, her şey sizin için. Merhaba Samsun'dan Ateş Aydın Ay kardeşler, halı yıkama fabrikasında değerli patronum Fatih Ay ve can kardeşim Mert Ay, İkisi için armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin, selam olsun efendim. Unutmayın, evet, Astoria meydanında olacağız bu cumartesi. İnşallah Samsunlular. 35 İzmir Bornova'dan Selma Ercan, kalbim 07 Antalya'da kızımla beraber kaldı. Sevgiler tüm Radyo 7 dinleyenlerine demişler.

Nasıl geçti hemen yine şöyle bir bakıyorum. Çok hızlı akmış. Sona gelmişiz. Saati şöyle bir bakınca anladım. Ama okuyalım birkaç mesaj daha sonra vedalaşalım. 06 Ankara'dan Ahmet ve Ayşe Akbaş. Selamlar, 66 Yozgat burada demiş. Muhittin Coşkun, çok teşekkür ediyorum. 42 Konya'dan döne döne Dilek. Öncelikle bana sonra herkese gelsin demiş. Peki hemen gönderelim efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
9: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bir reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak

Akşamın bu saatinde günün sesi biraz değişiyor, farkında mısınız? Kimi evine çekiliyor, kimi hala çalışıyor, kimi de direksiyon başında bizimle aynı şarkıyı dinliyor. Herkesin gecesi başka ama güzel bir ortaklığımız var. Müzik, Radyo 7 ve bendeniz Murat Çetin. Hoş geldik.

0: Bazen insanın etrafında o kadar çok şey oluyor ki hangisi gerçek, hangisi değil ayırt edemiyoruz. Sonra bir akşam sessizlik geliyor ve bazı cevaplar kendiliğinden beliriyor. Belki bugün sizin de kafanız biraz karışıktır. Hiç acele etmeyin bence. Bu geceyi şarkılarla denk getirelim.
1: Burası Radyo 7.

Yalnızlar treni deyince insanın aklına ne çok hikaye geliyor. Bir istasyonda bekleyen, eve geç kalan, kimseye anlatamadan bir şeyleri içinde taşıyan insanlar. Şu anda gece vardiyasına giden bir hemşire de bizi dinliyor olabilir. Sabaha kadar nöbet tutacak bir güvenlik görevlisi de. Geceniz yalnız geçmesin, biz buradayız. Burası Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo Hit.

Evet, WhatsApp hattımızı aktaralım. Sizler de sanatçıyı seçin, ben de şarkılarını seçeyim. Hazır mıyız? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Sanatçı sizden, şarkısı benden bölümümüz başladı. Not alamayanlar için tekrar edelim WhatsApp hattımızı. 0507-977-0101. Dinlemek istediğiniz sanatçının sadece adını yazmanız yeterli olacaktır.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Zafer Çağlar, Çek Cumhuriyeti'ne sevgiler, selamlar. Bursa Gemlik'teki ailenize ve uzun yol kaptanlarına bu güzel eseri armağan ediyoruz.

sana. Gecenin kendine has bir tarafı var. Hiç dikkat ettiniz mi? İnsan gündüz söyleyemediği şeyleri geceden rahat düşünüyor. Bir isim gelebilir aklınıza. Eski bir sokak, yıllarca önce söylenmiş bir cümle. Gece, insanın aslında en güzel sırdaşıdır.

Fransa'ya tüm gurbetçilerimize selam olsun. Öznur Hanım İbrahim Erkal diyor. Ben de İbrahim Erkal'ın en çok sevdiğiniz eseriyle sizleri buluşturmak istiyorum.

bazı insanların geride bıraktığı şey gerçekten sadece hatıra oluyor. Birlikte içilen bir çay, bir yolculuk, bir kahkaha. Sonra yıllar geçiyor ve insan o küçücük anıları ne kadar özlediğini fark ediyor.

Kayseri'ye sevgiler, selamlar. Güzel ailenize kucak dolusu sevgiler. Ali Kınık istemişsiniz. Ben de bu güzel eseri seçtim. Radyonuzun sesini açabilirsiniz.

Evet, Çorum'dan kimler var kimler yok, sevgili adaşım Murat Ekinuzunlar'dan bir şarkı demiş. Bizler de şarkıların en güzelini şelale çalışanlarına armağan ettiğimizi belirtelim. Burası Radyo 7, Murat Çetin'le Kum Saati, sizlere eşlik ediyor sevgili dinleyenler.

saatlerde bir başka hayatta sabah hazırlanıyor. Evet, fırıncılar hamurun başında, depocular sevkiyat hazırlığında, öyle değil mi? Temizlik emekçileri sokaklar uyumadan işine başlamış oluyor. Çoğumuz sabah gözümüzü açtığımızda hazır bulduğumuz şeylerin arkasında birilerinin gecesi var. Buradan hepsine kocaman selamlarımı iletmek istiyorum. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Sanatçı Sizer şarkılarını ben belirliyorum. Devam edelim. Ferdi Tayfur isteyenler var. Tokat'tan Özlem Hanım. Hayatımda hiç yeri değişmeyen, kalbimde hep ayrı bir yeri olan sevdiğim Cihat'ıma armağan etmek istiyorum diyor. Ayrıca Adana Pozantı'dan Orhan Kemal. Ramazan Kör Beyefendi, bu güzel eser sizlere ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olsun. Özellikle şu anda yolda olup da bizleri dinleyen Ferdi Tayfur hayranları, yolunuz açık olsun.

İnsan bazen karşımızdaki kişinin bizi anlamasını bekliyoruz ama herkes aynı yerden bakmıyor hayata. Belki de bazı insanlarla anlaşamamamızın sebebi bu olabilir. Hikayelerimiz farklı, yaşantılarımız farklı. Yine de hiç tanımadığımız insanla konuşmak bile bazen iyi geliyor hepimize.

Manavgat'ta bulunan abime selamlarımı iletmek istiyorum diyor Celalettin. Güzel bir kibariye yorumu bizlerle birlikte olacak. Kayseri'den Meral Erbay. Kardeşim Arzu ve çocuklarımız için istiyoruz demişsiniz. Konuşsana bir tanem bizlerle birlikte.

0: Sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin, olur mu? Hayat zaten yeterince erteliyor bazı şeyleri. Evet, çok basit şeyler. Zorlaşmasın sonrasında. Evet, özellikle günün bütün yükünü taşıyanlara şimdiki eserimizi armağan edelim. Herkesin kendince yükü her daim ağırdır.
1: Burası Radyo 7.
2: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaf dağına.

lazım. İnsanoğlu yeter ki istesin, her şeyi başarır. Ankara'dan Ayfer Hanım, aşkım Mehmet ve arkadaşları Barbaros Rüştü, Aslı Yüce, Aydın, Akdemir ve aile dostumuz Hacı Veli adı güzel için bir Yıldız Tilbe şarkısı diyor. Tüm Yıldız Tilbe hayranlarına da bu güzel eseri armağan edelim.

Sakarya'dan sevgili Semih Bey, Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Musa Bey, Ahmet Kaya isteyenlerden tüm Ahmet Kaya isteyenlere de bu güzel şarkıyı armağan ettiğimizi hatırlatalım. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Ve gecenin son şarkısına geldik. Bugün burada kim varsa, işçi, esnaf, öğretmen, şoför, sağlık çalışanı, teknisyen, evinin yükünü taşıyan, gece çalışan, yolda olan, hepinize bu gecenin bir parçası oldunuz. Belki de bir şarkıda geçmişe gittiniz, belki de bir cümlede kendinizi buldunuz. Bana sorarsanız radyonun en güzel tarafı da bu. Aynı odada olmayan insanların aynı duyguda buluşabilmesi. Bu gece bizimle kalan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Geceniz biraz daha hafif, sabahınız biraz daha güzel olsun. Yarın akşam Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati kaldığı yerden devam edecek. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Seven gönülleri kırmayalım, bu güzel mesajla programımıza başlayalım. Burası Radyo 7, Türkiye'nin en sevilen radyosunda. Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Harika bir perşembe gecesinde 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hoş geldiniz.

Tam akşam saati çok akşam. Keyif vermez mi insana, hele bu mevsimde değil mi? Böyle çarşı pazar telaşlı piyasa saati derler. Çarşının, pazarın, esnafın hareketli olduğu zaman dilimi, ışıklar böyle yeni yeni yanmaya başlar, hava tatlı tatlı kararıyordur, hafif bir hüzün vardır. Böyle siz de bu şarkıları dinlersiniz kulaklığınızla, hayattan daha farklı bir tat almaya başlarız değil mi? Her mevsimin, günün her saatinin farklı bir tadı var. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel sevgili dinleyiciler. Rize'den mesaj atıyordum size, şu an Sakarya'dayım. İbrahim Keskin, bizi ne kadar çok seviyorsun kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. İleteceğim mesajını. Her ile karasal verici istiyorsunuz, haklısınız ama bu mümkün olmayabiliyor, çok yüksek bir maliyet. Ama elimizden geleni yapıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz, hiç merak etmeyin. Her alanda size ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.

0: seni ben.
1: Değerli kardeşcanlar, radyo yedililer, gününüz nasıl geçti, geceniz nasıl geçiyor? Görüyorum mesajlarınızı, adeta bir sevgi seli. İlginiz, sevginiz bize can veriyor, canımıza can katıyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Biz de aynı hassasiyetle sizi seviyoruz, hiç merak etmeyin. Bu arada ilinizde karasal yayın yoksa, ki Radyo 7'nin bildiğim kadarıyla 50'den fazla noktada karasal yayını var. Artık internet çağındayız. Radyo 7 uygulamasını indirdiğinizde her yerde Radyo 7'ye ulaşma imkanınız var. Onu da hatırlatayım. Mersin'den Eyüp, Adana'da onu dinleyen yeğeni Selman Yıldız'a bir şarkı armağan etmek istiyormuş. Sizin için çalıyoruz.

Hadi gelin biraz mesaj okuyalım. Bolu Genede'de bizi dinlemekte olan Mesut'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Huriye Hanım, Mersin'den yazıyorum. Dilara Pir Budak canımdan çok sevdiğim eşim Paşa için bir şarkı istiyorum demiş. Kaan abi okursan sevinirim. Ne demek kardeşim? Denk geldiğim anda okuyorum. Kütahya'dan selamlar. Sıradaki parçalar Hatipoğlu Kiremit çalışanlarına gelsin. Mustafa kardeşim, Can abim yazmış. Can dinleyenlerim benim. Kardeş canlarım, çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. İstanbul'dan Cez, bir Sezen Aksu şarkısı istiyorum. Geceye ses verenler de dinlesin demiş. Bugün nasibiniz bol. Sezen Aksu ile başladık hemen hemen. Çok teşekkür ediyorum. Konya'dan Bekir Uçar, Elazığ'da bizi dinlemekte olan canım sevgili Nisan Urtaş Delen için bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Samsun Bafra'dan selamlar. Sıradaki parça kızım Berfin'ime gelsin. Herkese hayırlı akşamlar diyor. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Diyarbakır'da bulunan kardeşim Hüsamettin Sencar'a bir şarkı çal. Abin Eren Sencar'dan demiş kardeşim.

Türkiye'nin en sevilen radyosu Radyo 7'de ne çok sevenimiz var sevgili dinleyiciler. Ekranımı görmenizi isterdim. Mesela Düzce'den Emrah diyor ki 24 saat hızlı geçse de sizinle buluşsak diye hevesleniyorum. Bu ne sevgi böyle Emrah, çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. İnanın ben de programdan çok büyük keyif alıyorum. Bu 2 saat kalan 22 saati domine ediyor, güzelleştiriyor. Yağmur, senin için de çalacağız, Emrah için de çalacağız. Yanındayken huzur bulduğu ve her şeyden çok sevdiği kişiye deniyor demiş. Ne deniyormuş? Hridayesh deniyormuş. Bir insanın hayatı boyunca ayrılmak istemediği kişiye. Öyle miymiş peki? Biz de bunu öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den Süleyman, Ahmet abime, Tuğba yengeme gelsin. Almanya'nın Heidelberg şehrinden Zehra Halefoğlu, Edirne'de beni dinleyen kuzenim İsa'ya Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalacağım. Ahmet Kaya da listemde var, hiç merak etmeyin. İlk defa yazıyorum ismin Gülşah, sıradaki parça canım eşime gelsin. Sevdiğim İlkay'ıma ve biricik kızımız Erva'ya gelsin. Rabbim bizi hiç ayırmasın. Amin kardeşim benim. Uzadın.

Değerli kardeşlerim, Radyo 7'de ruhumuza hitap eden, kalbimize dokunan duygulu şarkıları, bir hikayesi olan şarkıları, manalı şarkıları çalmaya çalışıyoruz. Listelerimizi buna göre hazırlıyoruz ve siz de çok beğeniyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı aynı isimleri, aynı şarkıları beğeniyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Merhaba Kaan Bey, Kayseri'den Galip sıradaki parçayı tüm gece vardiyasında çalışan emekçilere armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle biz de selamlıyoruz. Kaan Bey, ben Burak, ilk defa mesaj gönderiyorum. Programınız çok güzel, harika. Misafirlikteyim, çay içerken arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz demiş. Burak kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum, aramıza hoş geldin. Bizi yeni dinleyen tüm kardeşlerimizi de selamlayalım. Bu şarkı bizden size.

Değerli radyo dinleyiciler, kardeş canlar, gönlünüzden kopup ekranımıza ulaşan mesajlarınıza elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Van'dan Esra kucak dolusu selamlar. Sıradaki şarkı gönlümdeki en özel insana armağan olsun. Sıradaki şarkı Tekirdağ'da bizi dinleyen eşi Murat'a gelsin diyor bir diğer mesaj. Musel Hanım göndermiş. Abi iyi akşamlar, Samsun Atakum'dan yazıyorum. Elif, ben her akşam olduğu gibi yine sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Emre'ye armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Ankara'dan Yasemin ise Sezen Aksu'dan bir şarkı dinlemek istiyormuş. Bu gece programımızın hemen başında dinlettik. Yasemin Hanım, size de armağan etmiş olalım. Programımıza çok sevdiğimiz bir başka isimle, Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. Aman bir yerlere ayrılmayın.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, kendimi özledim.

Şarkılar nasıl çok sağlam geliyor değil mi? Derya Bedavacı çok sevdiğimiz yorumculardan biri. Seslendirdiği bu iki şarkıda tam manasıyla klasik. 4-12 vardiyasında çalışan Bandırma Banvit'e selam. Çok sağlam geliyor değil mi?

Baba köyünden yazıyorum. Fotoğrafınızdan gördüm. Musa ve Özgül evlatları Alpçu ve sevdiği için istiyormuş. Sıradaki parçayı memnuniyetle Salda'ya selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı sizin için de geliyor.

0: hayır.
1: Ağlamayın susun ne olur, benden daha dertli değilsiniz ki. Kim bilir radyo başında hangi dertlerle uğraşırken bize kulak veren kardeşlerimiz, dostlarımız vardır. Tahmin edebiliyorum, 3 aşağı 5 yukarı gelen mesajlarda da bunu görüyorum. Kimimiz sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Kimimiz bir bebek sahibi olmak istiyoruz. Kimimiz iş arıyoruz, bulamıyoruz. Kimimiz ailemizden...

defa ayrıldık, başka bilmediğimiz bir şehirde üniversite hayatına başladık. Hepsini görüyorum, kaygılarımız, korkularımız var. Hepsini paylaşıyorum değerli kardeşlerim. İşte bu şarkılarda kalbimizdekine tercüman oluyor. Karadeniz'den Hatice kardeşim, bol günler, akşamlar olsun. Size de efendim ne demek, çok seviyoruz Karadeniz'i, ülkemizin her yerini çok seviyoruz. Bakalım mesajlarınızda neler yazmışsınız. İsminizi yazmayı unutmayın, olur mu? En güzel şarkılar Mehmet Sara ve size gelsin Kübra Nur göndermiş. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan Özlem, kızım Sümeyye ve oğlum Ahmet'e gelsin sıradaki şarkı. Bursa Osman Gazi'den Büşra, Eskişehir'de bizi dinleyen Serhat'ıma gelsin. Onu çok seviyorum, kendine çok iyi bak.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

0: yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?
1: Türkiye'nin en sevilen radyosu Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses verin ikinci saatine böylesine bir şarkıyla başladık. Çok da güzel değil mi? Nesibe kardeşim Ferdi Tayfur dinlemek istiyormuş. Bu gece dinlettik. O da canı gönülden hediye ediyorum size ve arkadaşlarıma diyor. Edirne'de bizi dinlemekte olan abim Ali Konak'tan canım aşkım Öznur Unaç'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Polonya'dan bizi dinliyor Ramazan kardeşimiz. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Kral abim diye başlıyor bir diğer mesaj. Ayça Serpil, engeller de olsa aramızda Faruk Akdemir'i çok sevdiğimi söyler misiniz abicim diyor. Söyleriz tabii ki. Abi ben de ilk defa yazıyorum Giresun'dan. Nuri adım sıradaki şarkıyı Manisa'daki gizli sevdama armağan ediyorum diyor. Madem öyle sizin için de harika bir Ali Kınık şarkısı çalalım ve yayınımız böylelikle devam etsin.

0: şarkıyı.
1: Yine sizlerle birlikte harika bir gece ve ekranıma ulaşan sevgi seli. Sağanak halinde yağan mesaj yağmuru. Konya'dan Veysel kardeşim diyor ki yaz dedin, ben de ilk defa yazıyorum. Bütün güzellikler dinleyicilerinize gelsin demiş. Size de gelsin güzel kardeşim benim. Veysel kardeşimizle de tanıştık. Tüm itfaiyecilere armağan ediyorum, özellikle oğlum Hasan'a ve yangın savaşçılarına Mehmet Başa. Mehmet abimiz, öncelikle vatanımız için böyle güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Hasan kardeşimize, size teşekkür ediyoruz. Kahraman itfaiyemize armağan ediyoruz bu şarkıyı. Sensin.

Bana sorarsanız hayran olunacak insanlar, sabırlı insanlar, her koşulda sakin kalmayı becerebilen insanlar, kararlı insanlar. O insanlara çok büyük saygım var sevgili dinleyiciler. Kalbiyle dili bir olanlar değil mi? Saygıyı hak eden insanlar, anneler mesela çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Saygıyı sonuna kadar hak eden, hayran olunacak insanlar. Kayseri'den severek dinliyorum. 8 aydır ayrı olduğum eşim Serhat için bir şarkı çalabilir misiniz diyor. Ayşenur kardeşim çalarız tabii ki. İstanbul Sultanbeyli'den Gülten sıradaki parçayı sevdiğim eşim, arkadaşım, her şeyim. Erhan'ıma armağan ediyorum, onu çok ama çok seviyorum diyor. Ne güzel. Allah sevginizi daim kılsın. Ankara'dan İbrahim, Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt şubesinde çalışan tırcı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Şu anda araçlarımızda sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum benim emekçi kardeşlerim. Elinize kolunuza sağlık, iyi çalışmalar. Gece boyunca tüm belediyeler bizi dinliyor. Temizlik işleri, asfalt daireleri, aklınıza gelebilecek her yerde dinleniyoruz. Radyo 7 olan sevginiz, ilginiz ekranımıza da yansıyor, hiç merak etmeyin. İlk defa yazıyorum. Şerife ablaya ve Şehriye ablaya ve kendime armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı, ama adını yazmayı unutmuş.

0: saygılar.
1: Değerli kardeşlerim, bir şarkı böyle içinizi cız ettiriyorsa o şarkı sağlam şarkıdır. Bu şarkıyı da ne zamandır çalmıyoruz, dokundu. Güzel bir şarkı. Hadi bakalım mesajlara devam edelim. Daha çok dinleyenimizin gönlünü yapalım. Gülşah, benim için de bir şarkı çalar mısın Kaan abi? Ankara Beypazarı'ndan yazıyorum diyor. Çalmaz mıyım kardeşim benim, memnuniyetle. Kaan Bey iyi geceler. Nur ben, ilk defa yazıyorum. Sevdiğim özlemim Musa'ma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle. Ben Eser Ahmet Tekin, Ali Kınık'tan bir şarkı istiyorum. Sevgili kızım Sema'ya gelsin demiş. Bu gece dinlettik. Umarım siz de dinlemişsinizdir. Biricik sevgili Mahmet Uçar'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Sinop'tan selamlar, ben Havva, dostlarımızla keyifli bir akşamdan yazıyorum. Esra ve Sercan çiftine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Esra ve Sercan, hadi bakalım hayırlı nice yıllar diliyoruz biz de size. Balıkesir'den Kepçeci Tuncay, gece vardiyasında altın madeninde sizi dinliyoruz. Tüm emekçi arkadaşlara ve HES Taş'ta çalışan operatör arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bu araçlarda da radyo var biliyor musunuz? Ben yok diye düşünüyordum ama var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iş makinesinde radyo var ve kardeşlerimiz de bu nimetten faydalanıyorlar, bizi dinliyorlar gece gündüz. Selam olsun emekçi kardeşlerimize. Önce iş güvenliği, aman çok dikkat edin olur mu kardeşlerim? Bu şarkılar sizin için.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan mı verirdim

sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene.

Hayat hiçbir zaman mezun olamayacağımız bir okul gibi, her yeni yaşımızda yeni bir şeyler öğreniyoruz. Derler ya, insan her yaşın acemisidir diye. Bilemiyoruz, aldanıyoruz. Tecrübelerimiz yetersiz kalıyor, öğreniyoruz. Ve çarpa çarpa sivri uçlarımız törpüleniyor. Daha sakin bir insan haline geliyoruz. Bazıları da tam tersi daha gergin oluyor, değil mi? Bolu'ya da bir şarkı çalar mısınız diyor Hanifi Erdoğan, çalmaz mıyız? Çok güzel bir ilimiz Bolu, tam bir turizm cenneti. Görmediyseniz lütfen gidin ziyaret edin, her yere de yakın. İstanbul'a da, Ankara'ya da, her yere yakın, çok güzel, şirin bir yer. Bolu'ya artık en büyük kıyada yaptık Radyo 7 olarak. Yollardan selam, kolay gelsin Radyo 7. Nereden geliyor? +1. Amerika Birleşik Devletleri'nde yağmurlu bir günden gönderiyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Emine kardeşimiz, yolunuz açık olsun. Dikkat edin kendinize. Bilmiyorum.

Kaybetmek korkusuyla yaşıyorum seni elimde değil. Hepimizde bu korku vardır değil mi? Ama en çok da sanıyorum annelerde var bu evlatlarını kaybetme korkusu, kaygısı. Başlarına bir şey gelecek kaygısı. Her anneden ben bunu duydum tabii. Çok değerli tabii annelerin hisleri. Çok güçlü. Bunu hissetmeleri aslında evlatlarını koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Onun dışında birini çok seviyorsanız, aşıksanız onu da kaybetmekten korkarsınız. Bunlar son derece insani duygular değil mi değerli kardeşlerim? Malatya'dan Merve bizim için de bir şarkı. Ankara Çubuk'tan Fatoş. Canım can yoldaşım Kaptan Murat'a armağan ediyorum. Yaz dediniz ben de yazıyorum demiş. Çok iyi yapmışsınız. Ona buradan onu çok sevdiğimi duyurmak istiyorum demiş. Fatoş kardeşimiz Bitlis'ten Muhammed. Tüm atanmış ve atanmayı bekleyen patoloji teknikerlerine gelsin ve tüm atama bekleyen sağlıkçılara. Hadi bakalım inşallah dualarımız sizinle. Şarkı.

günü olan, evlilik yıl dönümü olan çok fazla dinleyicimiz var her zamanki gibi. Denizli'den Ömer de eşi Zülgadiye'nin bugün doğum günü, onu çok seviyorum, ona bir şarkı armağan etmek istiyorum mesajıyla bize ulaştı. Zülgadiye ne demek acaba, çok merak ettik, ilk defa duyduğum bir isim. Kutluyoruz bu arada, adınızla yaşayın, bu güzel orijinal adınızla sağlıklı nice yıllar diliyoruz. Antalya'dan Serap, canım kocam her şeyim Yasin Pek Yılmaz'a Serkan Kaya'dan bir şarkı çalar mısınız? Çaldık bile. Radyo 7 ile her gün yol şeritlerinizi sayarak keyifli bir yolculuk yaptırıyorsun bize, teşekkür ederiz. Ankara Çubuk'ta bulunan eşim Fatoş'a gelsin diyor. Çalacağınız şarkı Murat kardeşim, iyi yayınlar diliyorum diyor. İlker'den Nazom'a gelsin, onu çok seviyorum ve bu gece çalan tüm şarkıları Nazom'a armağan ediyorum diyor İlker kardeşimiz.

Başarmak çok keyifli, tek başına başarmak da öyle, birlikte başarmak yine öyle. Ama birlikteyken başaramamak bile güzel. Birlikte olmak güzel, birlikte ne olursa olsun birbirini seven, saygı duyan iki insanın yolculuğu çok güzel. Başlarına ne gelirse gelsin, değil mi? Ankara'dan Aynur. Benim mesajımı da okur musun Kaan abi? Muğla'da bizi dinlemekte olan eşim Emrah'a güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Aydın'dan İsmail. Sevip de kavuşamayanlara gelsin bu parça. Çok sayıda dinleyicimiz var, değil mi? Hala aklından, kalbinden çıkaramayan. Çanakkale'den selamlar. Anka, ben işten yorgun gelip uyuyan huzurum Muhammed'ime armağan ediyorum sıradaki parçayı. Duyunca uyunacak biliyorum, çünkü biz sizinleyiz 7/24 demiş. Öyle mi? Radyo 7 emekçilerine selamlar, çok teşekkür ediyoruz. Eşim Gökhan için bir şarkı çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi, her koşulda yanında olduğumu söylemek istiyorum diyor. Ama ismini yazmayı unutmuş değerli dinleyicimiz. Heyecandan olabilir, olsun. Biz yine de okuduk mesajınızı.

şarkı bizim olsun çok güzel bir şarkıydı. Hala şarkılardan fal tutan var mı? Bakalım sıradaki şarkı kimden gelecek? Radyonun da en güzel tarafı bu değil mi? Sıradaki şarkıyı bilmemek. Kontrolün sizde olmaması bu akışı daha da değerli hale getiriyor. Yoksa şarkı bulmak, dinlemek günümüzde çok kolay. Ben Hatice, sıradaki şarkıyı ayrı olduğum eşime Onur'a armağan ediyorum diyor. Hayırlısı olsun diyelim kardeşim, ne diyelim? Hayırlı geceler, sıradaki şarkı canım eşime gelsin diyor Sibel. O da eşine armağan ediyor. Kayseri'den Melike ise çok sevdiğim Zeynep'ime ve Hilal'ime armağan ediyorum diyor. Selam vermek istedim size demiş. Ahmet Afyon'dan yazıyor. Tır şoförüyüm, Antalya yolundayım demiş. Hadi bakalım, çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Kazasız belasız yolculuklar. Benim...

Canlar, değerli radyo yedililer, büyüklerimiz, küçüklerimiz, tüm dinleyenlerimiz. Okuyamadığım çok mesaj var ama lütfen hakkınızı helal edin, bize kızmayın, olur mu? Bunların okunması da bir nasip meselesi. Aynı şarkıların bilinmemesi gibi, hangi şarkı çalınacak bilmiyorsunuz ya. Mesajım okunacak mı, okunmayacak mı noktasında da bunun bir nasip meselesi olduğunu düşünerek yaklaşmanızı rica ediyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Sabaha kadar çalışacak olanlara kazasız belasız mesailer diliyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yeniden buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.

bulmuşsun dedi de. Korkarım benim gibi onu da perişan.

0: yürüyorum. Tarihimin en acı kaderiyle.
1: Yine bir harika şarkıyla daha, bir klasikle, Gölgesizlerle programı başladı. Efsane bir şarkıdır, alır geçmişe götürür, bambaşkadır. Belki çok eski değil ama çok yeni de değil, yakın geçmiş. Bu şarkı da artık bence klasiklerdendir. Allah'ım sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Eğer kimseniz ve neredeyseniz Radyo 7'ye hoş geldiniz. Şöyle içerilerden bir merhaba, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan milyonlara.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

insan sürekli hatalarla yaşıyor. Bazen bile bile lades, bazen cahillik. Bazen de kötülük. Mesela insan keşke bilse, birini küçük düşürdüğünde sen küçük düşürülmeyi davet ediyorsun. Hayatın herhangi bir yerinde ne yaptıysan o sana yapılır. Veya kınadığın bir şey mi var? Onunla sınanmaya mahkumsun. Yani kurban olduğum Mevlam, yanlış bir cümle kurarsan beni affetsin. Sanki biraz şöyle, Rabbim haddini bilmeyene haddini bildiriyor mutlaka. Bu nedenle hakikaten konuşurken, özellikle böyle iddialı olurken çok dikkatli olmak lazım.

unutamazsın. Sevgili dostum, sen eğer hayatında bir kıymetli var da o senin yanında olduğunda onun değerini bilmezsen, bir gün değerini anladığında artık onu yanında bulamazsın.

Servis şoförüymüş Ercan Bey. Nereden? Denizli'den. Abuzer Bey uzun yol şoförüyüm demiş. Selam olsun, kolaylıklar diliyorum her birinize.

Şimdi söyleyeceğim hayati meseleye sen de düşüyor olabilirsin. Yani senin de dilinde olabilir, çevrenden de duymuş olabilirsin. Şöyle bir şey söylüyor insanlar. Aman diyor şunu alayım, geleceğim garanti olsun. Aman diyor çocuğum için şunu yapayım, geleceği garanti olsun. Ya böyle bir geleceği garanti altına almak diye bir derin deyim türedi. Halbuki bak bu aslında sağlam da bir kamyon arkası yazısı olur ha. Yaz mesela, bak ben mevzunun düzgününü ve doğrusunu söyleyeyim. Hem kendi nefsime hem de beni dinleyen sizlere. Yanlış anladık her şeyi dostum. Geleceğimiz değil, gideceğimiz garanti.

Bakıyor ki çırak uzanmış dükkandaki koltukta kestiriyor. Böyle hararetli vakitler. Şöyle omzuna dokunuyor. Hayırdır diyor evlat. Çırak diyor ki yoruldum be usta. Şöyle bir uzanmışım, dalmışım. O an usta merhametle, şefkatle çırağına diyor ki, bak oğlum, sen her yorulduğunda dinlenirsin. Direnmeyi ne zaman öğreneceksin?

Az önce ustanın çırağına söylediği üzerinden bir de şöyle bir ek yapalım. Bak, insan aciz. Aciz olduğu için de eninde sonunda günaha bulaşıyor. Hepimiz az ya da çok günahkarız kardeşim. Fakat şimdi bir günah işleyip de pişman olmak var, tövbe etmek var. Bir de ona ısrarla devam etmek var pervasızca. İşte burada hikmet ehli diyor ki ya günah işlemeye ısrarla devam edersen tövbe etmeyi ne zaman öğreneceksin?

Pekala, Facebook sayfam üzerinden gelen mesajlar. Hangi meslek grupları, kimler, hangi şehirden? Mesela Süleyman Kuzan, Antalya Kepez'de bir lokanta işletiyor. Bekleriz değerli insan demiş. Ya ne güzel bir hitap ya. Yüzünü görmediğim, aramızda hiçbir alışveriş olmayan biri değerli insan diyor. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musun? Konuşan değerli. Yani bunu söyleyen değerli. Almanya Münih'ten Necati, her gün programınızı takip ediyorum heyecanla demiş. Bak burada da kilit kelime bu. Bir radyo programını heyecanla takip etmek. Ben şunu şöyle bu kelimeyi şöyle anlıyorum. Demek ki her türkü sonrası acaba şimdi ne diyecek diye bekliyor. Çok şükür.

Kederlenme gönül, kederlenme. Buymuş yazı. İstersen yar olurum. Felekten payını aldı say beni. Kaderin kimseye olmaz imtiyaz. Ağlasam da güldü say beni. Nedamet eylersin ömür geçerken, gam olur imkanlar elden kaçarken. Bahar vakti lale sümbül açarken, hazan vurdu da gülleri soldu say beni. Hazan vurdu da gülü soldu say beni.

iş işten geçti de çok geç anladım. Sevgiyi, şefkati, kini anladım. Canan'ı anladım, canı anladım. Bilmediğim varsa da sen bildi say beni. Aldanıp olmadım nefsime köle. Minnet eylemem ben yedi yağ dele. Sebep ne ola ki düştüğüm şu hale? Muradı yarıda kaldı say ben. Ah dostum. Çareyi sabırla buldu say beni. Bir günde bin defa öldü say beni.

Faras İnşaat katkılarıyla Gölgesizlerle devam ediyor. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

mobilya boyacısıymış Denizli'den Ramazan Bey. Ve evet sevgili dostlar, Sakarya'dan Anan kamyon kullanıyormuş. Evet abi diyor, kamyon arkası yası söyledin nasıldı diyor. Şu geleceğimiz değil gideceğimiz garanti. Herhalde onu diyor. Antalya'dan Pakizan'ım, hem temizliğine gidiyorum, çalışırken hep sizi dinliyorum demiş. Bu arada şarkı gelsin, daldım. Özür dilerim. Ev hanımı Sevim Hanım. Reis diyor, ben Mersin'den Emirhan kaynakçıyım demiş. Kolaylıklar dilerim. Şöyle biraz daha önce gönderenlere bakalım. Süheyla Hanım teşekkürler. Finlandiya'dan Gökhan, otobüs şoförüymüş Finlandiya'da. Ağır sanayide çalışıyoruz demiş Zülfiye Hanım. Evet sevgili dostlar. Konya'dan mali müşavir Sevtap Hanım, 17 yıldır dinliyorum diyor. Sesimizin ulaştığı, dinleyen ve aynı zamanda dinleten herkese selam olsun.

farkındaysanız böyle geçmişe gittik, böyle tatlı bir geçmiş. Orada kalalım, devam edelim Barış abiyle. Peki. Şimdi aklıma bir kamyon arkası yazısı daha geldi. Sağlamdır ha. Beni anlatıyor, muhtemelen çoğunuz da aynı şeyi söyleyeceksiniz. Yaz baba. Benimle konuşmayı kestiler, beni konuşmayı kesemediler.

0: Kıymetli dostum, bir gün herhangi bir yerde başına gelebilir veya zaten çoktan geliyordur. Ne mi? Biri olur, sürekli seni kötüler. Keşke o kişi şunu bilse: sen beni kötü, kendini de sürekli iyi gördükçe ne bana kötülük ne de sana iyilik gelir. Böyle demek lazım. Ha, o laftan anlamaz mı diyorsun? Sen kendi kendine bunu telkin et.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan mı?

bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine. Bilseydim sükutun kar olduğunu.

Bu nasıl bir şarkı ya? Kıymetli dostlar, canlar, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan milyonlar. Öyle bir devirdeyiz ki özellikle gençlerimiz hızlı yükselenlerin peşinde. Onlara imreniyor, gıpta ediyor. Yani okulda, işte, para olarak, mal mülk olarak hızlı yükselenlere imreniyor. Hayali o, hızlı yükselmek. Fakat hatırlamakta fayda var sevgili kardeşim. Hızlı yükselenlere şu dünyada bir odaklan bak. Toz, duman, saman, tüy hepsi hızlı yükselir. Sen sağlam yükselmenin derdinde ol. Yavaş olsun, sağlam olsun. Bir de hızlı yükselişlerin genelde düşüşü çok sert olur. Bununla alakalı enteresan bir şey anlatırlar. Birazdan anlatayım.

0: anne duy sesini. Duy. Yalvarıyorum.
1: Sevgili dostlar, dedim ya hani hızlı yükselişlerin düşüşü sert olur. Bununla alakalı çok enteresan bir şey anlatacağım size. İlginç bir bilgi. Yahudiler enteresan bir toplum biliyorsunuz. Üzerlerine çok şey söylenebilir. Çok enteresan taktikleri var onların. Kötü anlamda. Mesela birini sevmiyorlarsa, kafalarına taktılarsa ona kötülük yapmayı, çalıştığı iş yerinden onu koparıyorlar. Nasıl? Çok yüksek miktarda bir para teklif ediyorlar. Yani çalıştığı iş yerindeki aldığı maaşın diyelim ki 5 katını. Onu alıyorlar kendi şirketlerinden birine. Şimdi o çok seviniyor. Oh, başka bir şirkete 5 katı maaşa gitti. Fakat tabii bu 5 katı maaş almakla olmuyor. Hayatı da değişiyor. Arabasını değiştiriyor, kıyafetini değiştiriyor, mahallesini değiştiriyor. Fazla para insanı dönüştürüyor. Ona göre yaşamaya başlıyor. 6 ay diyeyim, 1 yıl diyeyim. Bir süre sonra tak diye kapının önüne koyuyorlar. Sebep falan arama ha. Sebep isterse bulur. Yahudi becerir, sıkıntı yok. Gerçi niceleri var. Yahudi olmasa da kalbi kötüyse her türlü bahaneyi bulmakta insanoğlu mahirdir. Şimdi şöyle, kapıya koydular ya. Şunu diyebilirsiniz. Eğer kapıyı sert kapatmadıysa eski şirketine dönsün. Değil mi? Öyle değil. Standartları yükseldi ya. Artık 1/5 maaşa başka bir yere girecek bir havada olmuyor. Halde olmuyor. Ya bak, düşünebiliyor musun? Hızlı yükseldi, düştü ve artık eskisine de dönemiyor. Tehlikelidir. Bu örneği unutma.

0: Birisi gece boyunca bir hastanın başucunda ağlayıverir. Gün ağarır, bir de bakarlar ki hastanın başında ağlayan ölmüş. Hasta gün geldi, iyileşti, kalktı, yaşıyor. Yani hasta olan değil, eceli gelen olur.
1: Gölge sizlerle.

Ustanın çırağı muhteşem tavsiyelerinden biri diyor ki, körler çarşısında ayna satma, alan olmaz. Sağırlar çarşısında gazel atma, duyan olmaz.

sana. Kıymetli dinleyicilerimiz, Facebook sayfamda gelen mesajlarda Kamil Bey Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeymiş, selamlarını iletmiş. Bu vesileyle askerimize, polisimize selam olsun. Ev emekçisiyim demiş Havva Hanım, kuzum diye hitap etmiş Mersin'den. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten zor, ev emekçiliği zor. Pekala. Nadide Hanım çocuk giyimi mağazası varmış. Bu saatlerde sizi dinliyorum demiş. Teşekkürler. Sağlık çalışanıymış Ali Giray Beyefendi Bursa'dan. Hem Bursa'ya hem de tüm sağlıkçılara selam olsun. İnşallah seninle bir gün tanışırız demiş Murat Gürkaya. İnşallah yurt içi yurt dışı geliyoruz etkinliklere, konserlere. Belki bir gün katılırsınız. Konser sonrası fotoğraf çekiliyoruz, tanışıyoruz. Neden olmasın?

gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Bir parça huzur vereyim diye. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer Gölge. Sevgili dostlar, sormuşlar, sabır nedir? Demiş ki işi bilen, sabır aslında zannedildiği gibi iyi bekleyene, yani beklemeyi bilene, bekleme yeteneği değil. Önemli olan nasıl beklediğindir. Nasıl demişler? Şöyle, isyan etmeden. Eğer böyle bekleyebiliyorsan, işte o sabırdır.

Yine şöyle mesajlarınıza bakalım programımızın bu son bölümünde. İsmail Bey İstanbul'da muhasebeciymiş. Her gün dinliyorum, uygulamayı yükledim diyor. Harika, evet, radyoya da uygulamasını yükleyin. Dostlarınıza tavsiye edin. Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo 7 demiş. Bunu söyleyen kim? Alaaddin. Eyvallah. Kara Elmas Diyarı, emeğin başkenti Zonguldak'tan sesinizin frekansının ulaştığı her yere selamlar demiş. Hasret Ören, bizden de Zonguldak'a selam olsun. Şöyle devam edelim. O kadar çok mesaj var ki. Evet. Mehmet Dört Kardeş bir iltifatta bulunmuş. Okumayayım ama Allah layık etsin, teşekkür ederim. Başka, evet. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi şunu da okuyalım sevgili dostlar. Şöyle mesleğini yazanlardan bir tane okumak istiyorum. Bu arada şarkımız inceden gelsin. Aramıza yeni katılanlara armağan olsun. Hoş geldin diyecek şarkı. Fatma Hazar Denizli'de bir diş hastanesinde sterilizasyonda dinliyormuş. Ne zor söylenebilen bir iş. Evet. İngiltere'den Taner, bahçe malzemeleri üretimi yapan bir şirkette çalışıyormuş. Almanya Zirndorf tamirciymiş, kaynakçı. Yasemin, selam olsun, geleceğiz Almanya'ya. Erkan mekanik bakımcıymış Kahramanmaraş'ta. Selamlar reis demiş Oktay Çorum'da.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sıra bana gelmediyse hala bir gölgen varsa, bu kardeşin hala yaşıyorsa yine Radyo 7'mizde, yine gölge saatlerinde diyorum çünkü hem gündüz hem gece buluşacağız. O vakte kadar bir kapanış duası yapayım. Fakat önce bir bilgiyle. Hayatta öğrenebileceğimiz en iyi derslerden biri nasıl sakin kalacağımızı öğrenmektir. Ve duam şu: o en büyük güçlerden olan sakinlik konusunda Allah bizim yardımcımız olsun. Amin. Ve evet, bir daha ben yayına gelinceye kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.